2011-yili Ürümçi şəhərlik ammaviy qatnaş guruhi çəklik şirkətinin ticarət birinci bölümünə işqa düşkən 2011-yili Ürümçi şəhərlik ammaviy qatnaş guruhi çəklik şirkətinin ticarət birinci bölümünə işqa düşkəndən buyan izçil ammaviy avtobus haydab Sangun kəndi 7-ci ətirti bilan mərkəzi qan punkti arasında qatnab əzəldən liniya anlaşdırıb baxmadı. Saat 6'dan 30 minut ötkende o kabinkaya çıkıp avtobus haydab liniya boyidagi şoförler ve urunlaştırış hadımlarını bir-birlap baş iş meydanı bekdige ilip geldi. Bekatga kelgandan keyin ona yana yarım saat vaqti bolgashqa avtomobilga qarata ushlashtirish ilip bardi. Avtomobilni bir aylanib chiqib, qo'l chirig'ini chaqqa yaqin akilib, chaqqa qisilib qolgan tosh yig'il bor yo'qligiga qaradi. Chiroqlarni bir-birlab sinab, burilish chirig'i, tormoz chirig'i, tuman chirig'ining bir nima tushirib qo'ymadi. O't o'chirgichining besim soatiga qaradi. Bexatarlik bo'lqisining knopkasiga qaradi. Tekshirish oxirlashgandan keyin u avtobus ichini tozalab, o'rindiqlarini surtdi. Saat 7'dan 40 minut ötkende 526. yol tonju növetçi avtobusi dal vaqtida yolga çıxdi. Sangun kenti 7. atırdıdan 6. atırat yol iğızıgıcı bolgan bu bilek yolda baqat Sangun kenti 7. atırdıdan 6. atırat yol iğızıgıcı bolgan bu bilek yolda paqat 526. yoldan ibarat birli ammaviy qatnaş liniyası bar bolup liniya boyidagi nurgun yoluchi xovqa jana tunoydi. Avtobus Kaoshin Vanda meydanı bekitige gelgende bir ayol bova qarvusini küçep iştirip işke qarap keldi. Xolkajan avtobusni to'xtatib, qo'l turmizni tortib, o'rindan turib, avtobus eshigini oldiga berib, uning buva qarovusini avtomobilga chiqirishiga yordamlashdi. Orqadan qo'lini so'zib, uning kenidan chiqayotgan buvayni yo'ladi. Rahmat ustam, ko'p rahmat. Bu xonim to'xtamay rahmat dedi. Xolkajan qo'lini pulanitib, tuzat qilmang, jim o'tiring dedi. Bunaq ishlari uniga nisbatan odatdagi ish edi. Har qatim balisi bar, Harvard ishtirvatgan yo'lovchilarni uchraganda u doim oldiga berib yordam qiladi. Doim ammaviy avtobusga o'tirgan yashanganlarni uchraganda ularga pat arada bekatga kelganligini eskartadi. U bu liniyada qatnaydigan vaqt uzargan siri kimning doim qaysi bekatda chiqadiganligi, qaysi bekatda tushadiganligi menga yodda bo'lib ketdi dedi. Bayram dam ilish kunlari yo'lovchilari yuqori palisi tushdan burun soat 10 dan keyinga markazlashgan bo'lib, nurg'un ota-ona bolalarini ilib o'yinig'ila chiqadigan bo'lganishqa avtobus ichi odatdagidan qaynam toshqinlikka cho'matdi. Xokajanning ayoli mu ammaviy qatnash guruhida ishlaydi. Bu yil davlat bayramiliq dam ilishdimi, nomachilik qildi. Oilasigilarni tilga olganda Xokajan mundaq dedi. Har ikkimiz ammaviy qatnash guruhida ishlaymiz. Balığa hamra buladigan vaqtimiz az. Ama bala hazır çoğun boldi. Bizni tushunadi. Xolkajan rolunu tutup, deriz sırtıdaki koca manzirisge qarğach, bu yolda takramandi. Xolkajan, yolochilarni tinich aman bekatga apırıp koyuş, biz ammaviy qatnaş xadimlarının bayram ötküzüş usulimiz, dedi.

0: 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu siz üçün atraplık mulazimet kılıdı.
1: 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu.

Qadirlik anlıqçılar şunun bilen bugünkü vatan minin ailen programımızını axırlaştırmaqçımız yaxşı keyfiyat kötüren görüq bilen bugünkü işlerinlarını başlıqaysılı. Sabrınla köngüllük bir qatar bolsun, küllerinla əhmiyetlik və mənilik ösün. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, Slu Shiting əpsini çürvelib anlıqaysılı. Riyasetçi Zumrat Mutallib, xayrı xoş dostlar.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçıları, yakışımızlar, ettigelli haberler programımızına anlayışınlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 11. günü, yekşembe. Dehqonlar kalendari bo'yicha 9 ayının 2 günü.
2: Avval bu qitimqi programımızın asosiy mazmunlarını tanıştırımız.
1: 8. qitimliq mamlakatlik fan texnika jihatda Shinjongga yordam berish xizmati yig'ini ochildi.
2: Shinjongning 3. qitim universal ilmiy tekshirish natijalarini e'lon qilish yig'ini Urumchida o'tkazildi.
1: Yangi idea, yangi safarga yetakildi. Shallih 5 yil sahifimizda cho'ng yo'l ipak yo'lini tutashtirdi. Asasi kuruluş, Şincan'ın gülleniş olunu müstehkemledi degen mavzudiki akbarat məxsus maqalısına aldımız.
2: 5 yıldan bu yan Şincan İctimai Suğurta Tüzümü ıslahatını sicil çoğunqırlaştırıp, İctimai Kapalat Mudapya Torunu puxtaladı.
1: Dövlət yolu 3033. liniyası Köytün Maytağ Kuşa yukarı süratlik taşı oladiki açqışlıq təzgilimi tonelinin asasi gavdi kuruluşu başlandı.
2: Avtonom rayondagi joylar par bilan ta'minlash xizmatini orqa-orqadan boshladi.
1: Amdi xabarlar anglanglar.
2: Stansimiz xabari. 8-chi qitimliq mamlakatlik fan texnika jihatda Shinjongga yordam berish xizmati yig'ini tunugun Urumchida ochildi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning fan texnikada yangilik yaratish to'g'risidagi muhim bayonlari chuqur o'rganildi, izchillashtirildi. 10-chi qitimliq mamlakatlik Shinjongga nishonliq yordam berish xizmati yig'inining ruhi amaliylashtirildi. 15-chi 5 yil mazgilida fan texnika jihatda Shinjongga yordam berish xizmatini cho'nqirlashtirish puxtalashga turtki bo'lib, Shinjong iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga texmo yaxshi tirak bo'lish va uni yetaklash planlandi. Fan texnika ministerligi partiya guruhining shujisi minister Yin Xi Jun Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi, Bingtuan partiya komitetining birinchi shujisi, birinchi Jiangwei, Chen Xiaojiang yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Bingtuanning Jiangwei He Zhongyou, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining doimiy muavin raisi Jiang Yingchun yig'inga qatnashdi. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati va Bingtuanga vakolatan

0: İncili tamamlap işqi kiriştiriş planlandı. O vaqtta Şinjan elektr torunun gərbi şimal 750 kilovoltluq qol elektr toru bilan tutuşuş liniyası 4 liniyadan 6 liniyaga. Sırtqa özgürişçan tok yetkizüş iqtidari 3 milyon kilovattın 4 milyon 800 min kilovatqa köpiyedu. Çağılıq Linyang 750 kilovoltluq tok yetkizüş besim özgertiş kurulışı Şinjan bölüki İgidarlar Tür bölümünün muavin direktori Wu Shiping mundaqdiri. Hazırgıca 1045 munarının ulini kolap 968 munarını kuraştırıp bolup, herkaisi iştertiplerini yukarı önümde cipsilaştırdıq. 5 yıldan bu yan, Şinjan'ın universal istrolluk katnaş tori künseri mükemmeleşti. Taş yol umumi musabisi 230 bin kilometreden eşip, barlıq vilayet, oblast, şehirler yukarı süratlik taş yol devrege kirdi. Ticaretlik tömür yol musabisi 9557 kilometreye yetip, Şinjan'daki 80%'ın artıq nahiye derecelik memuri rayonunu kapladı. Transport aerodromi 28'ge yetip, sancayette memleket boyunca herkaisi ülke autonom rayonlar içinde birinci orunda muqim turdi. Şinjan içinde oylanma liniye şekillendiriş, Şinjan'a kiriş, Şinjan'dan çıkışını tez etiş, Cenubi, Şimali Şinjan ara katnaşını ravallaştırış, Çegradın kiriş çıkışını tutaştırış nişanı tez emelge aşmaqta. 5 yıldan bu yan, Şinjan'ın 750 kilovoltluk pevkulada yukarı besimlik elektr tori kölümü yeni pəllige kötürüldü. Liniyanın umumi uzunluğu 15 bin kilometreden aştı. Bu, Ürümcidin Beijing'ci bulgan tüz liniyelik arlıqının 6 əssige baraver. Memleket boyunca kölümü en çok ülke derecelik 750 kilovoltluk qol elektr tori kurulup, 750 kilovoltluk transformator punktinin 39'ı, liniyasının 120'si yazılıp, dövdümüzgi 750 kilovoltluk transformator punkti en köp, liniya umumi uzunluğu en uzun ülke derecelik memuri rayonuna aylanıp, 8 aylanma tor arqılıq Şinjan içini təminleydiğen, 5 liniya arqılıq Şinjan sırtığa tok yetküzüdüğen asaslıq tor ramkisi şekillendi. Bugünkü günde Tianshan'ın cənub şimalıda yollar her tarafı sözüldü. Aeroportlar dünyaya tutaştı. Elektr energiye yukarı süratlik tori ecildi. Ul əslihənin halkım tərəqiyyatı Şinjan iqtisadi ictimai tərəqiyyatının muqimliq asasını texmü müstəhkəmləb ilgirləş kuvvetini körünərlik küçəytdi. Rayon orni baylıq üstünlüki yukarı süratlik tərəqiyyatının cüş urup turgan kuvvetiye özüksiz aylandı.
1: Әмді 5 yıllık netice қағызы сәйіпіміз бойынша аңлатып береміз. Станциямыз қабірі. Бу 5 yılда Шинжан ijtimoiy sug'urta tizimi islohotini sijil cho'nqirlashtirib, ijtimoiy kafolat mudofaa to'g'rini puxtalab, turlik amin toptirib, xalqqa naf yetkazish qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surib, shahar yezi turalg'usidagi kamtiklikni uzluksiz to'liqlab, xalq turmushi baxt-saodatini hamma oilaga yetkazdi. 5 yıldan buyon Şinjan türlük ictimai kapalet təminat səviyyəsini muqim östürdü. Karxana işçi xizmətçilərinin asasi yaşanğanlı kütünüş suğurtısını məmliket boyunca bir tutaş ğəmləş. İşsizlik suğurtısı, işti yarılınış suğurtısını Abdınım rayon bir tutaş ğəmləş əməlgə açdı. Şəxslərinin yaşanğanlı kütünüş bulu tüzümü omumizlik yolu qoyuldu. Şehir yazı ahallarının yaşanğanlı kütünüş təminatını östürüş ərkidi Abdınım rayonun xalıq durmuşu əməli işiği kirgizildi. Abdınım rayon boyunca 3 xil ictimai suğurtığı qatnaşqallar 2020-ci ilinin axırdiki 19 milyon 640 min 800 adam qetimdən 2025-ci ili 22 milyon 941 min adam qetimgi yetib, yılığa otri hesab bilən 660 min adam qetim köpəydi. Asasi yaşanğanlı kütünüş suğurtısığı qatnışış nesbiti 95%'ın muqam açdı. İctimai kutquzuş, yardan veriş ölçimi udulluq örüldildi. Tövən turmuş kapaltı səviyyəsi sicil östürülüb, qeyinçilik var ammının asasi turmuş tövən çeki müstəhkəmləndi. Əmin öy quruluşi, ər millət ammısının turalğı şəraitini sicil yaxşılıdı. Abdınım rayon cəmi 63.500 yezi ailesinin turalğısını yer tevreşki çıdamlıq, apetten mudapiyelini eləydiğen kılıp, yaxşılaş kuruluşunu yolu koydu. 206.700 yürüş kapaletlik turalğını köpəytdi. Kəpi öy rayonu, şəhərdiki kentlerde 226.400 yürüş öyünü özgərtdi. 5200

Bana şimdi nesil tuluk anlayıp değildi gəmi ya da bir anlayıcımız tunca katını işgəm, minan tunca uçuru bir şeyim, itibak yolu yollara van, minan çıqamda uçurum, deyip andın kəyindin la. Maşında anlayıcı telefonman da xayt yizu atı mən, digən bir uçurulan yollab tikən. Əkçəm bütün diqti bilən minan uçurum kaçan okula, uçurum çıqam çıqmas mı, digən bir xiyal bilən bədi üçün, ma uçurunu şuna, ma naqşını anlayıp buluşqa taqat kılanmay. Ma uçurunuzu yetkizdik çıxdı, uçurunuz bana bu şekil boyu çıxatmaysanız buludu programımızga. Kızgın karşılığımız için ısımızı bir dəppəlsanız özgərtik qoyaylı. Ma o bir kolunda oğzuğu tıkılıp kolun şuurgan, bunda bir biochin ne, isim qovapsız.

0: Qadirlik dostlar, anglavatqaningizlar 107.4 qatnay san'at radiosining atigali yo'llaringizni biz hamra programmasi. Turlik paranglarimiz bilan, uchurlarimiz bilan, yo'l uchurlari bilan, do'stlarning qiziqarli paranglari bilan hamda o'zaro yo'llarda, safarlarda, oilalarda hamda bir-birimizga hamra bo'yapmiz. Atigallik yo'llaringizni biz hamra programmamizning avtomobil klubi palita qatnashqa urun, nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Esil Abdul Mulligren Abdullari. Onun başqa programımızda kimi ən əsl təmin izləş fəaliyyətə qatnaşqa urullar, aqvarvayt, un, yağ, gürüş, açıq sularını işiltib, mehmanlarını şunda qızğın kütüb atqan mehmanlarım aşxanısı. Yəni birisi, müşü Adıl Dasanın uduluq caylaşqan Şiyi Dodoşa, Şiyi Dodoşa. Yəni birisi, Pəsil şirkətininki yeniden bazar sağan Pəsil Ram işçimliki. Pəsil Ram işçimlikini içib olğandakən ağızdakı işkilik kodunu savma qılışını unutub qalmağaysızlar, dostlar. Ayət yaxşı əsl mükafatla sizləri kütməkdə. Bundan sonra uçurlar karayla ya, hamdullah ustam.
1: Birinci bittir. Hırmız, Roşen'in resimine kanal alınıyor.
0: Yakşı mı?
1: Etkenin başlangan her bir kadamlarımızın menili, emniyetli, nete dikmişini kim kıldığının size taşmanı.
0: Ey, rahmet.
1: Hırmızınızı bir yolu çözdürsün başlasana. Şişen, Jüriye'nin konu kayıtçıyım işte. Müşü, Şişen götürüm görülen nını fazi. Nelyan fotoğrafçısında üstünde yolladın. Beşir alan kutu tehval yok ya Roşen yolladın. Sonuncu Ravan.
0: Makul buldu rahmet. Yollarınız devamlık bolsun. Ravan özünüz bulun aman. Şunu olan şünçilik peyiz nakşı koyup siz ki iş kılayıp da bu zühre gibi sığınıp görüşken dediğin nakşı cevap mı cürkünüz gitaydı ya. Bugün cık yollar Ravan, Çancan yolu, Çancanlığım yollar Ravan deydi oturgun navayı. Rahmet sizge cuma. Anda ma yığındın uçur yollağın anlık uçumuzun da bir sınav uçur yollap yıktıken. Abdücap barken simazda özgertip koyduk. Ondan sonra şimdi uçur yollap durun, katnışıp durun programımızga.

0: Sizniki shu asta-astam uchirib yuradiganlar qatoriga qo'shib olamiz. Endi ishbodingiz yaxshi bo'lsa, unda uchirib yurib, bir kun uchirib yurib, ondan keyin yo'qolib ketib, bir oy, voy bo'ldilar deb. Ondan keyin bersangiz toza o'lcham tushmaysiz, shu ma uchirchilarniki o'lcham talablariga. Shuni ular qormay, qorvoy, nimish qormay deyil ketadigan do'stmangiz. Hozir
1: Bolanlar, bolanlar!
0: Vay bu siz...
1: Başlap gitti
0: hafı. Siz kütüreğe yuvağın şimdi bu, çılan teyirdiğen. Emmisi birden maday suya bağlap koyup siz o. Aşın toş kızıp düşem daha çılanın üstüden. Oho. Kaybıptı. Ha yakşı bu son işlerinden daha sağ ili aralıkladı bir çıraylık nakşılarını koyup esek. Gançım için nakşılarını anlığaç işlesiler işinler yakşı bula. Abdülhamit efendim etken çayı jümel silip işke şanlatım deydim. Jümel miyim ki? Harılgaç tıkıyolu yollar avan. Dep bu uşurcan vay yak. O an çeki sula uşurcan kandak yak bir yakılanmaydı. Uşuğum çıkmaz o su. Ya uşuğu desem bulmaydı kendi cümle. Onda midrılık damaslığı mümkün. Lekin hem de tızlırığı belirgi çıkarız o su. Sizde 1-2 kilo zukam bada kılıdı. 1-2 kilo zukam yok, zukam kalmadı ya. Avazın sallaşında tanışlayamayı an ahval ba. Zukamlı kilo da atam sile sile. Ahmetcan radyo. Ama yeniden zukam boğalla bir 10 kilo zukam boptu. Anandıkken sen sakıyaydı genden sizde 1 kilo zukam kaptı. Yani 1-2 gün deyim kısınızda zukam kağıdık dep sizde dep de deyiş otam sile. Ağırıq degenin başında bir gip var, ağırıq degenin elgin neyimde miskallap kırıp neyim bop kilo dap çıkıdı demde, aşında bir gip attı o. Zukamın şifası doğru bu sumağı tavsiye. Hey oğlum can, hemen bu şu radyoda silek doğru tavsiye kılım hem de. Onu üstlük ben ya bir neyim bopmusam ya, doktor olmusam. Zahal efendim.
2: Bir zeytinde duruşun yıl kadar ağabeyi yaşmış Şulva Cenobi ile yanındaki Marba Sökerik Nasi yollar rapravancı mı sıkayım?
0: Hey rahmet, Cucan yolu yollar hemen deydi Seyfa, balam da ufçu oraya da bir anlayıp deyle.
3: Yazın
0: mı? Anlayın.
3: Yazın
0: mı? Anlayın mı? Yürüy. Okumuzunu siz kurs kapmadınız mı? Boysuz neyim daha yakşı. Siz apırıp koysanız okumuz çokum kurs dışında amdan yakşı okuydu. Bıptı. İli kurs apırıp koyup. Ekcan kursun düşken de onun ağıl baramsız yana. Uçur bir yıldırlar devamlı pesanlar buluduken ben bu tuncu uçur besem hazır okudu hazır anladım de memtili. o çıktı uçurum lan
2: besem. Sen günü de yakışı mı kanda evalınız. Biz mi ettiğinde iş küçük ettik. Sizler bizge hemra. Biz yetiştik. En noci.
0: Hey rahmet. Mekitten merhaba tutları rahmet.

0: Bugün arama ağaçmış programın anlayış təsirat maqalası yazıp oturdu mən dəb, əziz dəvan. Onda programın anlayıp olan ikin günü təsirat maqalası yazıp otam siz? Bubdu. Adam bək qaşında bir azablanğan çağda bir olsa andaq bir olsa manda olup gitdi ki. Siz əmdim şu azablanıp, əziz canı bilsiləyə o əziz dəvan. Yəndir qitim dəyimiz mi əmdim o əbdi ölən toy qılanmayışın oğlan sucuğu da hazır. Neyim toşu atıdı? Tez tamak yetkiz gücü bu pişlatı demesin mi? Şimdi təsirat maqalısı yazım ben de. Bek adam azabınızı mı? Şimdi icran azabının ürtünü versin mi? Birinim digil olmayı demdi. Yoksuz ilhamları kilip şuna bir şiir yazıgan şairu gitem du. Muhabbet nezmeler pütüdüğen bu gitem tek birinim dep olmayıdı. Özal efendim?
1: Bu kama yazdı doğru söz Rüşengül Sudar'ın içmiş.

0: جاي كده امبارح وشنجر
1: شمس
0: لسه بلوك كتر وشنجر شكل مدخن ومبجدنا وكم جاي غرم اشخيمز ام ده اشملك اشميمز قزو سين جسمز بوسا ارام يخشى سكي سقيت ارام ارام ما اتمنى بلو شنجر
1: شمس ايه سفر شو ايه سفرمز ارام الله ما يمسوك امو جمعت Bugün yoldumu taza, tordumu taza, kırak yoldu ki de kemez. Step mavu. Hamdullah ustam. Cim, et mi yavat ben biraz çıksam, sel kutulda paran sap mansam bulti edip. E bu da biraz çıkmış radyo uçur ve geç mansanız Bolivir demes mi? Şunun da oğuz kıç gitti de gek oğuz kilip çoğu Hamdullah ustamla.
0: Selam 1074, selam Rüşengül yakşıma.
1: Yakşıma.
0: Ama bu kudetlerim kun.
1: Rahmet.
0: Yeni şahidim kışkağı paylat mansayı yolun. Ravancımız.
1: Ey makul buldu rahmet siz gecim. O 5. başlangıçtan aldık yollardım şunun da ravandaydı. Seherdeydi Şinhua Canobi yolu. 2. doktorhanından arka taraf koşuyordu işte yollar ravandı. Ben karı yolgun aktör işkide laser kaç anlattım ben. De. Tez rak omdan yen. Tamah ne yakışıysanız onuşup git istep ma vapadar. Yavatımız o tamahınım şu
0: anda. Ben bir cepte de tez 2. görüştüm sanfı yolu geldik yollar ravan.
1: Makul buldu rahmet. Gülcidin abi de.
2: Düşengül yakışmışsın.
1: Yakışı mı?
2: Olsun yukarı. Yenayet yolları koşmuştur havan. Hava iyi mi yakışı?
1: He, Gülcü de mi? Rız hava şunda yakışı ki. 6'dan 24'teydi Gülcü. Şunda yakışı hava rayı bu itipti. Ahmetcan radyo nimdeydi? Sayram Köylü'dün Hoçrezen taraf karap manga yolları havan. Ay Sayram Köylü yolu'dan den. Qonda ketdi dedim jumu men ma uchorunsa yol degan qatni ko'may Soyram ko'lda deb ko'rib olib Soyram ko'l yo'lidan Xo'chazan tarafga qarab mangan yo'lnish yo'llar avan rahmat sizga. Voy menga nadi kilolab kirib tonolab chiqdi deydigan gap va. Men deymdim jumu shu vaqtda ish qilib o'shirjon tugman teshi deb siz o'zingiz shunda dedingiz men unda deymdim. O yüzden divilip mango dök yap koydu çağ yaptı. Evet ulandın Ruşengül sizin tükmenti işi dedi, idiş dedi, siz ne? Kötek dedi, dep dök yap koydu. Özel efendim.
0: Mağlı tülge üçüncü yüküne ulan tepki arışındır. Sultan Boğan, 3-4 gün Boğan'a. Akşam bir toy çıkıklı, kandar tüketen bu toyunu güzel, şimdi alır. Kadın bu toynumu tüketti, karavaz tüketti, yavuyen
1: atıyor. Aaa. Fatime.
3: Selam Rasen Yerim'de Renkan'ın aldı bütü yollarda. Hı. Ama Renkan'ın kendisi kalsın korona. Korona der vardı, işler dedi ki, çok tutuyor amaçlılığa. Katlan şahsi, fakin tep vardı, her şey maçını çok tutuyor, halka tutunma.
1: Şuna kalayım kan başı toktatmışsanlar. Ben koy bakka şanlatım deydim Merdan. Aysnur bir Merdan'la nasıl koydunuz? Şunu onunla kançı 5000 koyunuz var mı Merdan can? Şey kırma atamsız. Bay Raziye siz mi? Bana şunu lan uçur beğenmepsiz go. Cenab-ı Güzel'in aldığın şişen terapi çıktım yollar avandaydı. Turgun Navay'ın uçur. O programı alıp təsirat izlətdim digin Əzizcan Ruhas hoş ne deydi o? Şunda əstaydılcım onun üstüge hazırında çakçakla anımı bəkni yuxu getməydi. Çakçak tep getməydi. Rıs əmmiş şunda əstaydıl muamil qıldığa bu get. Emdən uçora qarsaq ayrı durum tez sürəti yolu yolla şunda ravan deydi. Onamdan uçora noqup əsəz.
4: Rüken dostam, yaxşıdınız mı? Biz takdir otumuz minə aydın Nurala
1: xan. Hə, Nur.
4: Gözünü kıpırırsın.
1: Nurala xan. Yaxşı mı, yaxşı mı ama bay uçur bəgən, obdu şükür bağ o, mən künük 60 kilo paq deyir ələymə, digən. Obdu şükürünün onısı. Rəhmət, bir aylı kişiləri əmmiqla bakən silə itiz qırda, nəyət könüllük alət paq deyir itib silə, bubdu, bubdu. İştiranlar, yaxşı bolsun. Xuanxı yolu Cumhuriyyə doktorxanasına aldı ki, yeriyə koçisi yollar avandaydı, çəpər tur taksiyyə uçur, ya. Çiməngül?
5: Mən ilan çarşıdan çıxdım, Şimxayanın aldılarından çarşıdan çıxdım, 5 yıl olanca yolda maşınlar yok.
1: Şuna qılıb Çiməngül öykü sət qılmağınız mı ya, köy sat qılmağınız mı? Yani benim uçurum kemi adamdı deyip şunda kevatıdı nail uçurunuz. Hem de bu koysu bu karab okuyumuz hem de uçurun hem uçurunuz deyip. Saymacan, Minxokots xoşlanıyor yollar ava. Minxokots Qazqanda gaz bir vatı da üçre taptı mobil yok. Şarkı işkinci aylanma Minxokots'ı kırışıqızdın. Midon rayon etrapıqca aralıqda yollar ava neydi? Meridian, Şerşan'ın uçuri. Par birdu devat pem. Par bedgu. Şau ey, Julien qo, tönü gündün başla par birildi qo. Мен буну дикен Хамдулла Шадыман десеңләр булды. Мен һәм миядә шунда Шадыман кайфият йөримен. Өйдеме, нәдел булса чыгып мен аҗайып Шадыман дип мақул. Унда без Хамдулла Шадыман дип үзгәртеп куймызмы исемегезне? Бер җипчекла кезендин, яшьләр акусын. Анда сине ташта. Алтай юлы юлла шунда раванда иде тор такси Розжан, а? Абдулла?
6: Шунда кандай алам яхшымы? Sen terbiye yollardan önce.
1: Hmm, makul buldu, rahmet sizge.
6: Kuşak hep zukanlık size.
1: Ya zukan mı yakşı mı? Burun yallığı. Aşçının da avaz yalıkı derhal oğuşlup kıpulanmaydı ki. Merdancan 5000 tal, bir 150 tal koyun ba, çoğun küçük. Bir kıyı versen 5000 tal bubkalam de. Buludu, bubkaladı.

0: Beijing vakti saat 10.
1: Şunu ola yolu asa efendim.
2: Birinci yetmedi diyordu, kocuğun yolu kavri. Mümkün kılılığına, ravan ravan kit parımıza.
1: Makul. Buldu rahmet. Şunu olan yine Kayser Can bir... Ama gidiyor ne evet. Burtala şehrindeki Beijing şimali yolu koşuyorsun işte yollar havan kendi. İlda ne de baba Burtala dedi şu barlık anlı uçlağı vakaleten. Uçur yollaydıgan dostumuz mu değil mi?

0: Voy bu Özcan Ross yüzü yutuptu cümü. Gündü yazdı diken, kulağız çıkırı diken. Olduğu vaka kadın üçün tızıp koyup. Buttu. Hem kündelik durmuş, gün aylık, yıllık. Şunda bir kulağız çıkırıp, yeni devamlık bir planlarını tüzüp meniş. Ne ait yakşış. Adem şunda bir tertiplik bulsa. İşler yakışıp gidiyordu. Galibiyet yol işgeli yolun işte yollar aman. Diye uçurun tapşırıp aldık. Tenha yürek mi? Kaşkaş aya beyhu yolları koşuyorsun işte aman. Yolunu oturup radyo anlattı mı? Ha, yol boyu da depsiz mi ya? Ha? Yol boyu da oturun ha. Beş ustal boğa vakıta bırak yığıp setip şeye gitme. Tepme berdan. Yok, onda kımam. A 500 talını 5000 tal kovagan dinken andan bir 500'ünü setip onun dinken kırıp şehirlen oylanıp andan kaytıp çık etsiniz buldu. Ceylan. Oy Ceylan bay.
1: Öşen Yılmaz Şinkuva Cenab-ı Şimal yolları başına bir yenil koşun işleri var.
0: Makul buldu rahmet sizge he rahmetullah efendim.
2: Salam bir yüzü yetişti yolu kere sahile koşun işleri var gene. Ben saydım başlamış davada ağırca.
0: Makul buldu rahmet sizge he. Şuna ola hazır Tursunca efendim hem de yollar şunda ravan desek hem de ravan yollar mı var lakin tosulgan yollar mı var. Kaşkaydın yeni şeye karap mağa yolun işte maşallah köp lakin tosulup kalmadık tepem hılı cıkken cümü bu maşına var resmimizin karşısında tosulup durup kalan deklam. Lakin hem de abdumabullah köpke. Yollar ravan kramı yaman emes deydi o bay Raziye krayım yakşı deydi o. Bu maşından aralıkı kısılıp kırvağalla çırak urmayıl tüyük sıkırıp tas kaldım sokup koygılı tormızlap aran ülgedim. Ay nemiş kımışında kısılıp kırval sile bu çırak urup kırmem sile ama yol sorap anandaki yol bese kırmem sile nemiş kısılıp kır sile. Kısılacakladın. Yapma cüret efendim maşına deydu. Şireli şu tatlık ya kılalıydıgan işini mi cüm ha tatlık yapını mı kılalıydıgan adam kıladı cüm o Şireli. Hem de cahide aylıkı, maşkılağın nispeten naiti bir çıraylık gəkılışının üzü bu mu bir tıl əsil səntinin mühim bir kısmı qıran. Özünün oylıqallarını bir çıraylık adli bir tılla bilən, işbadiləb qarşı tərəpki yetküzüş, qarşı tərəpkinin könlünü naiti xoş qıqan sasda çıraylık ilqı bək oşurub muhtab mında asmallığa uçuruş emez. Çıraylık bir gəplə bilən qarşı tərəpkinin qayılı qılış, ya ki qarşı tərəpki bir xoşluq yetküzüş, ya ki bu mısı özünün bir mihir muhabbetini yetküzüş, bu digən naiti tılının kudreti tılını ki mal rolaga ergis sol karış konmaydı. Siz aşınak ağzınızı kat tıkılıp aşı bir gizdek kekılıp ben misige. Şunu mu aşı kumlu kaydı yitti de ayağınız 3 günde bir 4 günde bir sizin şu. Dönüyorum ki umak balı gekıldı mı? Dep, abdüşkürünü davatkan mısınız mı? Kim kayısı balı bu gitti? Yani gekıldı mı? Yaman umak gekıldıken. Dep. Örümçü köyden yokur sürattık taş yolu işkil taraf yollar avan ben hazır. Şihens böyle kikap buldum. Deydu ha? Kayo dideyi de bizim koygan anlık uçumuz. Çimengül?
3: Her işimle de şu öykülüp durmandım. Bu heridala kördü. Ya bir anmaydı o öyaldan heridalan yokat çöptüm o bu örümçüde.
0: Bilip kaptım ben de şu karsam kendi ısmazlığı kendi de öy konuşturmen, öy satmen digen gep bakken şunu digendim. Bıptı. Bugün bir oz digen de bir bumuz bir işki. Hem bir töt beş diysek masal emeliyetki uygun kemmeydik ya şunlar mı Çimengül? İşki şu öy sitti bilin ha bugün. Yakşı bulsun bir aldınız. İçilip programımızı anlatmangan dikin.

0: görürsün şu kayyolu ölen, yüşeyin dostlarımın aldı geldim, kendisi yollara var.
1: Ay, rahmet, sizde bu ha. Ürümçilikken onda olsam şunda bir çaklık orunluk ihtiyacı var ki ama işbarının ki şunda bir çaklık orunluk bağ dostlarımız bağ mıdır hem de artık ki bağ hem artık bulmaydı mesela Turgan işletmeyi için yok ama vakitlik şiltu olmayan depti dep işbarı alakalış numarını mı kaldırıp da ne vardı ben de bağ deydiğen dostlar yapıp kalsanla telefon numarını kaldırırsa işbarı biz sizge evet koyumuz ve işiniz karan cümü Elşat men Qashqadan uçur beriyatman. Jawtong da dünün aldıdaki ullar aman Qashqadan dep uçur beripdi. Şirali ayalıq çıraylıq ke qismi qopaqni turib ke qılam dikin deyme ayalı dep. Belkim

Başka uçurlağım karayeli tağdırına uçurduğuma say yol işkili yolun işte yollar avandaydı. Cuma bayrağı ziyemedeydi. Hoca denzende bir kağı saklamaptı ben. 30 kilometrelik bir denze çıktı. Onda ağızı kettim de. İşkili şuna kıra yakışı değilsiz de. Mahmut oru taksiye oblimit taksiye deş icazet namısı iliş için kanda kanda bir resmiyetle kiti dağallık doğrusu da. Karagan yıkkında bir cibice adınız mı değil mi? He? Evet, ptike ma o az on men taksi aydeş icazet namısı alimen digen dostumuz. Siz ki evet koyduk çuma aşı resmiyetlerini. Aşını mı ilip bana dikken aşı boyu çazak bir tayyaralık falan. Kıgaş bir pekın eline hep sarıya gayette he. Yettinci ay çidavandın da bazağa geldim yollar avan deydi. Men taksiyin yakşı körümen digen dostumuz he. Bu ni... 6. kilo nimde asken bu? 103'nin aldı yollar avan diye uçurdu. Ekberkam evet tuttu. Neç gün güç verip nayak mıyamdı çamburla? İyilikle, karı buğdayla, ak konakla. Çıkıp nandan oturuyorlar yaman cıklap gitti. Yetişen mi atımız 7-8 tonurdu nayak de. Oh oh çamburla de mi lan çıktı mı hazır? Anda maş o aynan bir aslanı bakken tok. Bir vettey digen aslan bir kovaldı galla bağımı daydı. 18, 59, 46, 39 aslan bir kovaldı galla upkasanla. Müş numar bile alakalı sanla buldu kendim. Ama ben aldım kayağın. Hem de kolum kaldım daydı tor taksi ablamı da. Uy yakşı yoktu mübarek olsun. Taksi ayda atam siyak et. Hem de aldınız mı taksi ayda icazet namısını? Hey, andıma telefon sözüsü kalan kanda kısak bula. Kızıl çırak kayısı günü Mural 5'i nakiye içi bir yeşil çırak saklap dursam yeşil çırak yeni çıra piyadeler yolda bir telefon sözüsü aldırmayı mağdu. O adam ütüp buluduğun vakitte yeşil kızıl çırak yenip kaldı. Kendimde 10-20 maşını ötüre turgan. Kanda bir kılık deyimiz hem de onu edip. Adetçi köpün çarlatan mında karsanla yoldun ütüdüğallar ama tiz menip ütüdüğallarının köpünçisi hem de hem biz demeyimiz. Köpünçisi de praus balak ile tiz menip ütüdü. Hem de aşı yoldan aldırma, ay ayakım ayakım yenip, şu etiz etrafıdaki yolda mangan dek, mangalarının köpüncüsünün parası yok. Ula okul aletini iskalanmaydı, çoğa oturup ciddiyle şu atam, doğa, ma kızıl yeşil çırak yansı bir işkisi artık ütü varsın. Ben yolda manda astı yenip kesem, ma vakit vakit ma o deydi hani hem de bazı hiyal kalanmaydı. Şuna hem de Müşünde iş kızıl çıraktan aldırmay. Mansanla bir kadın bir iş güç maşını kiyinki kızıl çırak saklatıp koyup koyduğun işi oldu. Yoldan ötken çağda ma telefon karmayı mez bütün dikkat veren yolun iki tarafı karap küzdüp. Hem de o kızıl yeşil çırak tüçü çok kumlu ma toktaydı diyemeyizle bazı kızıl çırakın büsbütüp gitilgallan bak yal bilen la ya ki olmasam da bir dikkatin yıganmay kılıp kızıl çırakın büsbütüp gitilgallan bacı mı? Şunağı intan sezgür sägek alette mağınınla yakşı dostlar piyadele bulsun abdumobile deydi galla bulsun hem. Yopurgu Xalık Doktor Hansı'nın çıkıp gülünüş devri Dafa Ultrak rayonu katarlıq çayladın ötüp Linşu Sençi'nin aldığı bir xeridanı çürü etip Cinşu Ultrak rayonu arkışı geldim yolla. Acayip ravandaydı Hüseyin Can. Rəhmət sizge cümüm.

0: Ma turtaş seydeş icazet namısını almak istedim. Mağam evet koyun deyip. Ma azraq pərəqlini şu mümkün. Ma taksi seydeş icazet namısı bilen turtaş seyil işini ki hazır pərəqlindu deyip dostlar ötken aşına digen. Şunu ma evet koyduk gani.
1: Kırız yapıcı tek hızlıdın yol kavri. Ama Dungton Koyan'ın arka yollarının hani şimdilikte ravan kitlarımız. Hediyeler koyatlarken çok mahsullarımızda rahmet riyat etti.
0: Vay rahmet. Siz gibi rahmet. Kudret.
2: Ya Rösengiler'de hani yaksız olsa.
0: Yaksı yaksı ondan.
2: Sizle işlemeye atıyoruz. Ben işlemek diye de kohanızda yerim. Tekna. Ha. Ya bu sapan esiyor diye de bu yolda ötüşü asistiyse tüzüsü işler. Sapanına bunda adına bir okum bulsam. Yok işte. Ameliyat olsun.
0: Kuşlar geplen kılır hem yeşki çıkıyor aşkı. Çok doğru düşünmez kudretmen geplerini bu. Ya ama aldıdaki gepki nispeten cümle ama ki onunuz yerim kumağın digen gepki nispeten ama keyindeki ilgi yoldan da ütüş ötmez ki ben sapan meselesi digen o gepke koşulmaz o doğru gep. Hem de adam bilip bilmeyi üzünki gep söz yürüş duruş hareketleri de hem de üzünki aşında bir sapasını ihbadilep koyduğun iş buludu. Onun hata demeyimiz.
2: Müzik piyade yolu ötken vaxtdaymış o aile maşası olsun neydi taksiler olsun toxtap piyade ötken ademge hürmet kılır saklar çoğal diken aşılanı böyle hürmet koyayla çok kadının bir şirak koyayla hiç yok oynamadan tırtınlar piyade yolu mağazan oynayıp gitmiş gezdiler geldi ki yani rağbe kız olana kızıyal
0: şu doğru Abdurrahim efendim.
1: Biz yatırıp et kodunu yıl kavrayız. Şişler kodsu. Mümkün yolu kızın. Yansı yolunuz karep mamun yolları var.
0: Mahakul buldu rahmet siz gecim. Ama o Epizem hanımı deydi. Benim bu pravam yok. Bırak ben yol dişleymen. Aşında çıraklarını ötüşük doğru kesem. Ben yugürüp şunu da tez ütümen. Onu da astım almayımen. De bu çırlarını yollaptı. Rahmet sizge. Hemdullah ustam.
3: Rosenin bir nasıl çıkıp kaldı hemen siyahatla yolu çekende.
0: He.
3: Yolun kırda tırdıken.
0: He.
3: Siz toktudu, toktap yolda çekin mamaydı. Takanı mamaydı.
0: He.
3: Şimdi hürmet toktan mamaydı. He. Şimdi al mangan dinçin
0: lan. Tamam
3: mı kendini zikiretsin avukat çıkalım. Anne anasın.
0: Şu aşına ahval ba. Ötkendi bu hem de muşu ahval necek inkas kaldı. Bizim şopur dostlarımız şu an lokçular cek inkaslarını kaldı. Aş yolunun kırında durup sen cirak çetrek durma yolunun kırının astığı çüşüp ma yolu çüşüp durvalıydı ki. Şuna ola yol bəs mağmaydı ki etta yol bəsse mağmay maşının keyindin mağınağın gip ki. Aldıdın mağmay. Siz keyindin mağsınız mı ma şopurgu bir kan hayliq koyan bop kalsız. Aparat çüşüp kalalı yol bəmigen bol pəzde açıq resimlerine tatsa. Şuna ma yol bəgen vaqtta naitı tez şopur dostlarımız digendek ötüp ketkenimiz yaxşı. Hem de hazır değil de akçam piyadla anılmayı olsa o bu konuda anılmaydı o ailede oturup anlamadıkan dostlarımız mı? İntayın köp. Ama rol tutup getirdikan dostlarımız mı? Kimdeydi piyadım anılmaydı deyip şunda mı? Şuna piyadım anılacak da sel tezrak bir bundak. Yürüp ütketmeyimiz yoldan sel kadimimiz ne tezrak kılıp ütkünümüz yakışı. Çalık korunduk berip durgan dostumuz mukapat bese köp diken. 78-18 bizde bir hizmettaş akımız. Allah'a ütüksü ki Allah'a iten telefon kutlaşın da bir köylü yakışı akımız mukapat bessek mi? Ey ammaydı cümü. Yürkümde pekat birli adam ba deyip isim koygan anılgıcımız.
1: Yakşı mı riyas etçiler, yakşı mı şöpür dostlar.
0: Yakşı mı?
1: Yakşı mı riyas etçiler, yolları, yudavan, çiğdavan. Ama mağkul bey, yolları, raman şey yapayım.
0: Mağkul buldu, rahmet sizge, bəgən uçuyorsunuz bak.

Hoş dostlar, manda bir uçurun yetkizimiz ha. 10 ayının 6 günü devletin nuqtılıq tömür yol turibi olan Gulca Aksu tömür yolu Karanur tonulda təşmege kirib kuruluş kılış başlanıp, bütün liniyadaki kızış kuruluşu başlanan tünce tonul bub kaldı. Gulca Aksu tömür yolunun umumi uzunluğu təxminen 798 km bulup, 2032 ili 13 ayda pütküzüş planlanan. Katnaş başlanan dinkin Gulca'nın Aksu uçu boğan tömür yolda yürüyüş vaxtı 8 saat kıskaraydıken. Anda yeni bir uçur niyet gözümüz. En güzel Tianshan Taşyoli 10 ayının 12 günü kış pesillik takılıdı. Şincan Kumul Katnaş Sakçı Anvi Supsu'nun uçuru karganda 10 ayının 8 günü Kumul Taşyoli İşleri Terakiyat Merkezi'nin Kumul Yol Asıraç Orne Katarlık Töt Tarmak Birlikte Uxturuş ilan kılıp 10 ayının 12 günü saat 8'nin başlap Ölkü yolu 249 ilin yasından 0 kilometreden 26 kilometre gıca yani Kumul Namdavandın Kumul Nenşen Kovgıcı boğan yol bölgenin kış pesillik takılıp Mobillarının yürüyüşünün çekilindiğini bildirdi. Bu yolun 2027 yıldaki konkret açılış vakti ayrı muhturuladıken, ölkü yolu 249 yılın yası Kumul'nki Nenşenkov'dan başlanıp, Şarkı Tianşan'ı kesip ötüp, Huansaygov, Tianşanmiao Kumul Ormançılık Meydanı Katarlıklardan ötüdü, umum uzunluğu 61.94 km, en güzel Tianşan taş yolu edigen namı ba. Hakikaten güzel bu taş yol. Bunun içinde Nenşenkov'dan Namdavanga çubuğan yol bölgesi cemi 26 kilometre bulup kış pesilde hem de kar köp yağdı. Onun üstüge tağlık rayon yol bölgeleri de ciddi oylanmayacak. Tek yan bağırla bir kadar köp boğaçka yol asırış meşgulatı ve cemiyet avtomobillerinin yol yürüyüş şaraiti hazırlanmaydı. Her yılı 10 aydan kiyinki 4 ay ya ki 5 ay geçe hem de katnaşkı çak koyup takıldığın bir yol bu.

Ondan yana bir uçur niyet gülsek dostlar. Ürümçi Canubi Vokzalı kırıp çıkış yolu alalaştırılıp tanışaldı. Yakında Ürümçi Canubi Vokzalı'daki piyadelerden optimobilla arılışıp yol yürüyüş, optimobil yol yetişmezse körsetme belgesizlikler kemboluşuna kip çıkan katlaşkı stançılık meselesi karta. Ürümçi şehri Saybah Rayonlu Kuruluş İdarisi, yani katlaş idarisi, suçluk idarisi katarlık orulla bilen birleşip, optimobilla ve piyadelerden Ürümçi Canubi Vokzalı kırıp çıkış yolunu alalaştırıp tanışıdı. Yani bu kıyım BRT Toktalgo Meydanı'nın kırış çıkış ığızı alalaştırıp kenaytıldı ve birleştirildi. Birleştirildi ya. İçi bitilgen asas optimobil yolu kira optimobili məxsus yolu kılıp köpeyti təsik kılındı. Kira optimobilini kütüş yolu üçkü köpeytildi. Amvi optobus biketleri mas kademli kengaytilip, optobus saklaş kıstançılık tügütildi. Tordu gelişilgan optimobillarının kırış yeğizi kengaytilip, toktal qorun köpeytildi. Yine tordu gelişilgan optimobillarının çıkış yeğizi tanışılıp, yolucularının optimobil izleş liniyası alalaştırıldı. Bunun başka rayon içindeki 6 orunga belgesilip, 30 orundaki yeryüzüge belgesizlikler sızılıp, piyadeler bilen optimobillarının yürüyüş liniyası kalıplaştırıldı. Özgertilgenden keyin bu yerdeki optimobillarının yol yürüyüş ünvi körünerlik işip, yolucularının yol yürüyüşü texmo kolaylıklaştı. Ondan bir kısım menzil rayonları takaldı cümü dostlar. Bir sema Bayınbulak menzil rayonu 2026 ile 13 ayının 13. günü saat 0'dan başlayıp ticaretin resmi toktudu. Dörbülcündeki yağı meyvelik derek ormanı menzil rayonu mu 13 ayının 8. gününden başlayıp resmi takaldı. 2027 ile 5. ayının 1. günü ticaret esli keltiruldu. Ondan Künes menzil rayonu 13 ayının 9. gününden başlayıp ticaretin vaktinci toktattı. Hem de ticaretin esli keltiruş vakti menzil rayonu başkuruluşu tarafından keyinki kuturuşunu ölçem kılıdu. Ticaret vaktinci toktalgan mezgilde menzil rayonundaki barlık sayahat faaliyeti, sayahat yürüyüş mulazimetlerini mi vaktince toktudu. Avara özgürlüğüne tesirde köksu menzil rayonu 13 ayının 7. gününden başlayıp takaldı. Menzil rayonu yetiş vakti ayrı muhtur oldu.

0: Kapıştın katı mı kapat? Kava için hemen tazık kağızlarının dərisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yakşı bulup, hanım kızlarını rahat es kıldırdı. Tanıştın katı mı kapat? Kava için hemen tazık kağızlarının dərisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu mask adamdı setilidu. Altın üzük bu kapatı sizni saklap durmaqta.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirge Tianshan Restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde tərligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost.

0: Брайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяньшандағы қатты жәмәтінің әшеметтік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқылады 5-ші әулет өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдалыныш ниспеті үйқой. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйчай чекшіріктінің еңі өйіне алдын сетіш кежазет номері 2026-650-152-3-016.
1: Şinjan köşmə xəbərləşişinin ailəm torunu işləsiniz, sözləşiş vaxt çəklimisi yox. Bir aylık kişiləri özərə tosalğısız telefon işə alaydı. Bir adam həq tapşırsa... Bir aylık kişiləri bəhrəman bolalaydı. Üç xanılıq numarını əstə tutuş asan. Top içindəki bir aylık kişiləri Şinjan içində özərə telefonlasa pütülləy həqsiz. Tor haqqı ərzan həm qolaylıq. Tor sürəti yaxşı. 10086-ı telefon qıplı bicərə aləysiz.
2: Aka, egilik tiklaybiki edigentem.
3: Onaqda sağ bir yan tonuşturay. Altın bulaq yan telefon bazırda fuka icarik berilgen. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıkla şoğulansan olduken. Altın bulaq yan telefon bazırı, yan telefon sitvağın xeridalağı tokluğu, ekran çaplığı soğut kıldıken teke.
2: Ornet Yaşar ayını azatlıq canı büyülü Altın bulaq soğut sarayı birinci qəvət çoğun ekranına astıda. 136-3-9-68-444.
0: Bir xeyriş yarımı köpülgü yaraydıqan ürünçe Longchang kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otqır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bə. Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir xeyriş yer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürüş yaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terligi de çınıksınız. Siyafet salı da dost buraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşametlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvqulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildi aleysiz. Paydanış nispeti yukur. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
1: Yipek Yoldaki Norki Merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şinjan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 Aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik, mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
4: Qadirlik dostlar, anglayotganlar, Ettigenlik yollaringizni biz Samra programmasi, Ettigenlik yollaringizni biz Samra programmamizning avtomobil klubi faoliyati qatnashqan o'rin, nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Esil Abdul Mulli Grin Abdullari. Uningdan boshqa yana programmamizda Ən Esil təmin izləş faaliyyətə qatnaşqan urumlardan nə Aqmərvayt un yağ gürüş açıq sularını işlətib, mehmanlarına ait qızğın kütüb atqan mehmanlarım aşxanısı. Adıl Dasanın uduluq cəyləşqan Şiyu Dodo Şaba, əmdi Şiyu Dodo Şada şualı bağmikin deməklə, Lazcilər bəkən, Meliklər bəkən, Xolqolər bəkən, Şavilər bəkən, Çoniyengolər bəkən, qızlar işinin ait yaxşı gördüğən, Onun başqa məşu Pəsil şirkətinin Pəsil Ram işçiliyi mənə əsl təmizləş fəaliyyətimiz qatnaşdı. Pəsil Ram işçiliyini içib olğandan kən ağızdakı işkilik görün savma qılışını unutub qalmağaysınızmı? Bağanğa kep bubdum, kep optap sunub ultadım deyə bayraziyə. U bağanlağı birib bubsuz da. Xalq görükün üstü yollar avan deyə uçurun Əkbar Kamavət. Dodavən beylo yollar avan deydi. Lau ta rəhmət. Doğru taksi yürüyüp kandaş lautada hizmet kıl buldu deyip oylap kaldım sayıat maşinsin eydisem. Apamın yenimi ilvilip şemişe sayıat kıldırsam deymen. Hizmet mi kıl alaydıgan apamın sayıat kıldır alaydıgan yakşam alken. Hem de apamın küldürey deymen, apamın şunda hoş kılay deymen. Digin ağızda nait hoş bulduk yürüyüp. Lekin o lauta bu belki irk ettim ben bu hizmetini kımayım deyip kesip almıştır valdı ya hazırsız şunda heves kılınız ulan. Әмді апығыз үшін ойлыған, әшінді бір güzel ой қиялларыңыздың ке рояп қычықшын үміт қылымыз әлбетті. Әшінді бір саят қығызып, айландырып ке оныңызды кедек көстіп келедіған, әшінді бір яқшы пұрсәтлер келеді. Сізді әшінді бір ой қиялы болады кен. Жүмі? Құтан шәрінің үшінші көрік еллар аван, дейді. Рахмет сізге, Әкбарқа.
5: Sözlerinizde sayılı halk görüldüğün, bali görüldüğün kere var.

0: Qadırjan efendim bir resimlerini evetip doğru avazı kekip tanıyla.
1: Kaşkadi yol kavre.
0: He.
1: Muşo nek kaşkaya iş kurtuladık yılda.
0: Hı hı.
1: Ama şu kaşkaya teyzat ettim kaşkaya yetmiş yakin çağda.
0: Hı.
1: Muşo yolda şu dağ bir maşına.
0: He.
1: Şu duğan dağ bir maşına mı? Kanki şekillik, sandık şekillik maşını düştü. Bir tempo uyan kutu zor, bir tempo uyan kutu zor. Kaçtı. Yol beni, yolun üstünü yüzü güzeller.
0: Hmm.
1: Ucunda kataşlı hayvanımı kalkıda varsa bunu mu muhafız ustada şıkkak edip alsak.
0: Hı.
1: Şimdi şu bunlar bir ülke tutsa yol yürgenler.
0: Hmm. Tankı bu bey mi, tankısız bey mi bu maşınla? Sandıklı maşına diyorsanız benim demallık göz aldığımı kalık yük maşını skeptik. Bu yıllık çağız şekillik dala yaptı mı bul bak. Aa bak o. Aşı 3 yaptı mı bul. Katar aşında mangıl turuptu bula. 3 sekçan tonuşmuşla.

0: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen kutsirke Tian Shan 1. numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağvarınlıq mahal Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tian Shan 1. numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabatlı binalarda əm ayılının küllikki 270 gradosluq aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tian Shan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kerekiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuhau Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen kutsirke Tian Shan 1. numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağvarınlıq mahal Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tian Shan 1. numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabatlı binalarda əm ayılının küllikki 270 gradosluq aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tian Shan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kerekiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuhau Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Tağıştın katı mükafat. Kava için emen tazlık kağızlarının dərincisi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat es kuldurdu. Tağıştın katı mükafat. Kava için emen tazlık kağızlarının dərincisi yanı mı yokur götürüldü? Rukiya Obul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu mas kademde setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmaqta.
1: Yer belgesi orundan öy setiviliş cemiyetinin şerifi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tian Shan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlik de çınıqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tian Shan'daki katlı cemiyetinin hacemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tavkulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleysiz. Faydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
3: Hoş kadirlik dostlar. Ha, ma Adilcan'dan demek çoğun bugün yekşembe deyip man. Yekşembe gün akşamlaydıgan bir iş varken çoğun Adilcan'dan şunun akşamlayayım degen gepke. Buldu ma programımızın ahırzayan demişu. Talepler binanmış nakşı bilen he. Söygü nakşısı bilen. Ahırlaştıraylı programımızı yaptırıp anlığan kızgılık bilen katlaşkan eminler rahmet dostlar. İşlerinden yakışı bulsun. Programı riyaset sürüşen gülbası nöbetçi muharır. Fatih Gülmehmet.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'sha qilmaydi.
2: Ishlaydi.
0: Qizlar, soat qancha bo'ldi?
3: Ey, ustam, radioni qatnasan, radiosini to'g'rilagan?
4: Yo'q, bo'ldi,
5: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
5: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
6: Tinglanglar, tinglanglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bormi?
5: Safaringizda biz sirdosh.
6: Mana biz sirdosh.
7: Safaringizda biz sirdosh.
5: Bu programmani Tirt soda çakış şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
8: Yani şu tırık ve tırıkın gibi mi?
5: Çınak mamay, bir tıklıktın yedi tıklık çıbağın tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltu atıma. Bunun dike balam işiltudu. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, sabrınızı bir sırdaş programımızı alışınlan karşılığımız mən, Riyasetçi Dılraba Anıver. Sabrınızı bir sırdaş programımızı eşinci radyo televiziya stansının yeni tarat koyabçısı Sılur Şirdin Damaskadan dağılat oldu. Programımızın Sılur Şirdin əpsirimi alışınlanı karşılığımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tümənki məzmunlarını orulaşdırdıq. Avval Urumchi Janubi vokzalığa kirib chiqish yo'li a'lolashtirilib tanishildi. Davlat ichi aviatsiya liniyalarining yiqilg'umay qo'shimcha haqqi 10 ayning 10 kunidan boshlab o'stirildi qatorliq uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Radio sayyohati sayyibimizda oltin kuzda go'zal tusga kirgan Shenjang ori to'yrik to'g'raqligi sayyohat to'lqinini kutib oldi degan mazmunda qitinladi bo'ladi. Qaynamsi do'stlar, amdidek qitinlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Onda basa dostlarımızın uçurlara kayıcı boğa ağırlıqda əmimiz birlikdə Qoda xəritisinin ürümçü yerdikə Arqası yollarını hazır qatan şahvallar qarapaqaylı Qoda xəritisi qaraydıqan bozaq dostlar hazırın ozirə Şinşıçü, Tiyanşançü, Midunçü dəbdəmə bula biraz köprəkkən Arqası yol biləklər qaraydıqan bozaq alayı tosub getkə yol biləki yox ki cümə dostlar Likin Sənfanko Beylu, Xınan Donglu, Yonşıncı

Şinjanğa kelmay turup Jungunun çoğunluğunu. Şinjanğa kelmay turup Huaşa'nın güzelliğini bilgeli bolmaz. Kızgınlıkı tolgan Şinjan sefiri kişiye Jillo'nun ahmetini his kıldırdı. Şinjanğa kelip bu yanın bipayan ve güzel manzarasından huzurlanıp getirdi. Şinjanğın töteli pesli özgüçü güzellikke ege. Et yazda rengarenk gül çiçek. Yazda yeşil payandazdek yaylak. Küzde altındek toğrak. Kışta kümüşte kar kişige huzur beğişlaydı. Şinjan parlak tarihi medeniyetke, rengdar örüp adetke ege. En güzel manzaralarını yanıla sefer kılsınız görürsünüz. Şinjanğa kelişinizde karşı alınız. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjanın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kıladı.

0: Karolla, şunu yapılan kanunla sizi adapta
1: Hı.
0: 10'dan 15 mi atrabın?
1: Makul buldu.
0: Şunu 15 ise kaval et altı adapta 15 mi atrabın? Şunu 12 yaptım Akbos. Karolla, şunu yapılan kanunla sizi adapta 10'dan 15 mi atrabın?
1: Hı.
0: Şunu 15 ise kaval et altı adapta 15 mi?
1: Ama uçur kondaki.
0: Şunu 12 yaptım Akbos. Karolla, şunu yapılan kanunla sizi adapta 10'dan 15 mi atrabın?
1: Hı.
0: Şöpülen kılıyor, şimdi o yetinince o yetinince kanunu sizi vadettir. 10.000'dan 15 mi atıralım?
1: Makul buldu, rahmet. He. 2022'deki yundong ben. Univi ürümçülü bir kolay digen, sen şu an gongli man diye kanç bulla etrafıda bulla deydu. Madem evet koyaylı cimu, Muradil Can'dan yaptım o bilik yakın etursun canı sistem ketti, evet koyduk. He. Yani uçurlağı karısak 2022 onkavi deydi o 2020 onkavi kanç bulla etrafıda sassam bula. Evet koyduk mu bunu mu he? 2013'ninki kolxoz Nissan Tida 190 ming man diye bahasını muvafık firma deydi. Manı mı evet koyaylık hani. Onda 2026'ninki Chiyuan Q05'ten bir sıvak yatırsın can ustam. Şunu mu? Bahala pes olsa. Bu lentiye maşınınızın yaman bir çırakları cık yeni yaptı bu kanda vakitte. Motor çırak yeni yaptı. Bazıların inek köygülü bu mu diye çıkıp kalı bir cıklı. Benim ismim de Tursuncan Tor Taksi deyip özgertip koyun deyip aç programımız başlangıç mı da karaplanmış uçurunuzu özgertip etken ben. Özgertip koyduk çı mı? Şu boyu içeğimde Tursuncan Tor Taksi bulup. Benim maşinam 2018 yıl 8 ayının zavut gazlık Dajon Cida maşin idi. Bavyanın belgesi çıkıvagan, bavyan kıp oğandı ki mi 3 maatı dokanda kısam bula. Dep. Bavyan kıp oğandı ki mi o ilki kuluş belgesi var şu 3 maatam da. Fulivan tarafdaki yollar koşulun işte yollar avanken bu nimi sebepten müşünde buladığandı. Hani anlıkçılarımız bir depak sunucu mu? Bayan kıp oğan dikim var. Şöyle ki bayan kısan buldu dediğin bir belge çıkıp alıyordu o kuluşunun belgesi. Bu karap baksam sizden bu cihli bir çırakla yeni vaptı hem de. Bu maşına gazlık 2018 yıl 8. ayındaki zavut gazlık daha çok maşına. Ama adette hem de gaz koygan maşalarda şimdi matur çırak yeni oladığa ahvallah olup kalırdı ki. İstil yenip dursun meyli ikin yenip üçüp yenip üçüp olup kalsa onun sel karsa kummaydı ki. Şimdi işkene anlı kuşlarımız mı şimdi ahvallı yolu kupak Allah bağ mı? Andın Muradil Can'ın ki yeni bir aptomobil bağ mı demeyem? Şunu mu bir evet koyayla ya bir bahala pesans. Fulivan tarafındaki yollar ravan koş yolun işte deydi. Andın 2013'ninki kisenden bir sabahki 2015 gaz koygan. Bu kaç pulla atrapıdı bula deydi he madem bu evet koyduk. 2017'de 8. ayının Nissan Shawk'ın bir sıva deydi madem bu evet. Evet koyaylı. Şıçı kutrap yollar şunun da ravan kendi gen uçurunu Abdu efendim evet tutucu mu makul buldu rahmet. Nasıl Tursun Can Usta'nın bahalap olduğu mu aldırdık Abdu'nu bulan anlayılı he.
0: Şimdi 22 5 Ankara'da 25 mi 30 etrafında.
1: Hı.
0: Şimdi 22 Çağın Yunivi'de 55 mi 60 mi etrafında.
1: Ha şu müşünçülükle geldi mi demeye dursun Can Ustam. Kaldılır neyle bir. Bahalı havat siz akacaksın he. Bunda deydi başka çıraklar bir neçin minutin ki üçüdü. Lekin kuluşunun belgesi aşında çıkıyor ilip bağıtıdı. Müşü kuluşunun belgesini kanda akıp ücreme dep malen tiyen. Mınşan bir gel kıptı o.
0: Bu maşını balta diyette üstüme 19 üzerindeki toplay korola maşına. Maşına üstüme 34 üstünde zor yoktan maşına. Meşkula kullandı.
1: 2019'daki Tokmay Karolla şuna mı? Buldu bana bir sıfır atıyorsun canısı tam evet eyleyici mi? Anlap duran ha? Aldı dik yaptım mı bulan bahalaptı.

0: 2013 ya Seylato, 2015 olan kanunluk cüzdülerde 10-15 maat rabbi. 2026 tahan gönüldek yaptı, 95 maatın 100 maat rabbi. 2017 Nisan Şalkı adaptı, 35'ten 40 maat rabbi.
1: Makul buldu, rahmet. Ne adam da yaptı mı bu durumla çıkmaya kalsa? Benim başımdan çıkmadı, bana kayıtlı bir köyse disanlar buldum ama evet ot kaptım o bunlar köpü ulaşka bezi demdi. Tez bağlayıp kömeği kalan işlem bulup kalırdı ki. 2016'ndaki bönçürdüm bir sabah ki bana bir bağlayıp bese deydi. Cuma andan uçurularla amal batoluk bozsun uçur toluk bulmuşsun ama şimdi yapıp kalırdı ki. Sırılık gülengi deydi ki kompüterge çetip cima kıvesiyle üçüdü kaşılçırak deydi ki. 2008 yılındaki Toyota Corolla 2014 koygan kanunluk gaz ba. Bunu mu bir bahalayla yanda alsa? Beni şavay kolala deyip özgert koyun deyip şavay Julien hoşunda umdan ha ismimiz kılı umdan adam neyisil kağıdak isim diyor neymiş klas özgert. Yani birisi 2012'deki 2004 Jaguar. Muşunu kaç bulağı bahalı kıl buladaydı he? Valla dikin.
0: 2019'de Totmayarlı Karolları adaptı. 45'ten 50'nizi atırabıdır. 2017'de Nisan Şalkı adaptı. 35'ten 40 mı atırabıdır.
1: Makul buldu, rahmet. Meyşenşan.
0: Hidayet kız yaşıma ana falan. Maşinin ki mal sence o bin umkaydı han yaşarak remote kalan seteyden bulsanla.
1: Hakkını
0: sence o bin umkaydı yaptın.
1: Buldu. Bildiğin dostla opka sabır da yaparsın cuma. 2013'deki kolhot Nissan Tida 190 000'ın mağdı bağısı muhabbak. Mağaptı mı bil çıkmadı deydi. Dursun can usta mağını bağlamayı kaldık mı? Kandak ha? O da kayıttı bir evet evet tuttu mu? Maşinanın belgesini yeni tipteki belgeyi özgersek bulamdı? Belgesini yeni tipteki ben taz düşenmedim bu gepinize. 2015'deki Çağın Oğuşan 7 kişilik maa kanç bula etrafı da bula deydi. Dağsa bunu mu evet bir eyli kını bir bağla besun mınşan.
0: Başım
1: ben

0: جنوب يولي شمالدن جنوبتن شمالغا چاڭچۈن يولى جنوبتن شمالغا ماشىنىلار بىر قەدەر كۆپ خېلىلا كۆپ زىيادە كۆپ دەپما ئابلەتجان ماقۇل بولدى. Tursunjan ustam süresel aslap kaldı mı? Bana he?
1: 2008'de Toyota Corolla 2014 olan kanunla cüzgülerde 10 15 madır aldım.
0: Makul buldu rahmet. Aa, 2000 yuan 2000 kançıncı yılın adı? 2026 yuan 2005 ne? Az anlayamay kaldım. Hap bulmayı Tursunjan ustam bir kayıt edip egen bu sadeydi. Çıma?
1: 2012'de 2004 yağır maylak tatlı. 25-30 etrafında. 2008'de Toyota Corolla 2014 olan kanunla cüzgülerde 10 15 madır aldım. 2013'de Nissan Cida Kolkotka'da 10.000 kat rabıda. 2012'de Şükürtür Yağır Maylak'ta.
0: Anlap bulduk ha.
1: 2015'de Şahin Oğuzhan'da 10 15 madır rabıda.
0: Makul makul buldu. İşkime 22 şalkıdım bir sabah ki Çivan Gonlu imandı bu maşına ne iş bulgu yaradıydı. Anne yayın yolları mı koşuyorsun işte şunun daravan davendin. Galibiyet yolu geldim bu yollar mı koşuyorsun işte şunun daravan dedi.
1: Şimdi 19. Tokma yerler karılar şimdi 34. yıl bırak olduğun yaptı. 25'in 30 mu atırabını.
0: He bana bu pek çok okşaşla şu baha bol diye cümle hesapta anlıyorsunuz.
1: Ama 22 Nisan şarkı yaptı 50'den 55 madır abone.
0: Makul buldu. Rahmet he. Ekberka mazırı yol insanı aldık yollar avan. Dep bir uçur yol yaptık ya şuna ola. Ne yaptı? Aldı da bir maşını. Yol insanı aldı da buzluk kaptı mı? Neyim bu tarz bilemedim bu Ekberka bu uçur ne? Yardım kodam siz bu kanda?
2: Kamera kapalı oldu. Roşen gibi yakşı mı oldu ama?
0: Yakşı mı?
2: O radyo almakçımızın dinek çoğu ne? Mesela Nisan'ınki konak sütü maşınlarının maddesi olan yeme azaltılan maşınlarının onu şu Şimdi insan maşını ki Nisan markası var. Anlaşılan bulamdı o demek ki.
0: Bulamdı aslında kısa.
2: Yol gözüne aldırdı var, beğendi var. Ağır var. Sakın ki kançarını otturdu var. Şimdi demek ki.
0: Ha, şimdi çöğendim lakin.
2: Bu maşını ki.
0: Bu ne yürüyem de?
2: Konu nasıl ki ya şu markanın. Yol gözüne var mı? Yeni çıkan şu iki maşını. Markasını almasını işletten adamda o güne etti.
0: Şimdi ben bu...
2: Zavutun çıkamasını, Nisan bulamdı.
0: Şimdi ben bu aşında çüşendim deyken onu da üzgertte baskan daha oldu. Nasıl da kuru olmaydı o?
3: Ya bu işen geliyor aslında bayağı aram atıyordum da ola da oldum. Aa remotlandı, depegen bu şey var biraz da.
0: Mal, meşerşin Remut Han'ı bayı degen tukayım. Ben anlıkçılarımızın bir uçur kütüyle cuma el dep yerdim. Bugünkü Dekallah Bazarı'nın adresini bildik Allah bu sepegen bu sanla de. Bugün yekşembe hem de yekşembe Badaven tarafta bazaba dedim o baza çıkı bugün. Yani Mütüen tarafta bazaba ama bugün. Çakına yel çıkıp gitiptiken ayol taksi içinden çakına almıştırıp edim. Guanhuy körükünün aslıda.
4: Köşengül.
0: Taksi
4: için alacağın yıl çıktık ya hazır almıştırıp oldu.
0: Maşhur şüphinde ama kendin çaklarını almıştırıp bu kendini o şap mangıl durup da ama ayol taksiye yaydıydın hanım kız ki. Oy rahmet Ekberka. Hem şunda yakışılan demeyi cimmetli bir... Yok yakışın köpkü kaşkı değiştin hıcılı olduğun bu kapsız he. Rahmet rahmet cuma Ekberka rahmet. Şu bombaydı onda kısa desem kılımdaydı o. Aç kaysı bankadan ağam bozsanız aç dayıkoyan karızını aşağıya barı sıkancım ama ısmaz okay desem bu ten belgesi ündeş ma bir bunç mandalan bir ifadelerini kıvaptıken siz. Güzeldin yavaq keç yollar avan işkil yönlüşte. Benim ismim başkalarla okşaş bopkan mıydı? Sizin isminiz Abdurrahim Üççak Kirakeş. İsmin lanak uzunluğu bazıdı cümle.

0: 2016'ninki şenday AX 25. Anchpullar atrapida bo'ladi edi, ha? Ma'nimi bir baholab bersang. Qash shunda saldi.
1: 20-nchi Nissan Shokko debdi. 50-dan 55 ming atrapida.
0: Ma'qul.
1: 26-nchi Nissan Qiron debdi. 95-dan 100 ming atrapida.
0: Ha.
1: 19-nchi to'qma yarlash qarorlar 2034-yil brak bo'lgan.
0: Ha, buni anglab bo'ldik-ku, baya iniqa igis anglab bo'ldingiz, ha? Şunu ola Akbar kamo mukafat bireyli bireyli mukafat bireyli. Anda mukafat ağı soki. Ablikim ka?
1: Dosyan gülde ma o kumsi yedin çıkan iki ma yolda kıl ma tinçik kedi ma mesela
0: sıra. Makul buldu rahmet. Siz min hedi dep ben sizin akı dep.
1: Ojo ya ustam. Kaç abi kıl iştirek bir gep kükka deymen. Dinleyim dua.
0: Aşı. Sen çığırak yakın bu sağa deydu. Ben şey yaşam sizden.
1: Adamın yolu sizi birey. Yolları nasıl olarak gördük. Yok ben. Adamın da baza bağda bir şey nedir? Elike adamın iki.
0: Şu baza. Baza adamın iki. Baza adamın iki bazanın oranını bir depes anlattık ya. Vay yak yak andak demeyine rahmet kuş oldum de. Ayak biz bu hoş bulduk hem de ayağı da. O açı öpürme ben hoş öp gitip de.

0: La qanunluq qazbaq hüquq qul buldu deyə bir münç uçurladı. Şunda təfsili yazıbsız. Ma maşının nopoz qaşqalı qapılmay bir ilan qıpaysanız öptükə deydi. 2008-ci ilniki Toyota Corolla. Şunda mı bu avtomobil? 2014 qoyğan qanunluq qazba, qazını normal qoxuq qıl buludu. 2028 4-cü ay toşudu ma o şiyen boşiyanları. İşənçilik edəb qalıdıqallar bulsa muvafiq bağıt bir yütmədi de. Qaşqarika bu maşına. Allah qılış numarı 186-99-85-27-82. 186-99-85-27-82 ikən cümü. Qaysarcan.
1: Bağbağın ki, bazarın oranı doğrayan şakinin ki, karasırıbı, yani neymiş o damarkandan buraydılar.
0: Makul buldu, rahmet. Aşmağın doktor kartısı pulsaz pulsuz. Yak, onu cihok okumuşsan, şiltemeyiz.
1: Şimdi onu atınca, sen de eğitaz 25 yaptı. 30'un 35 etrafında.
0: Makul buldu, rahmet. İşkimin 21'ninki Dadron AD4. Anç bula etrafıdı bula tursun can ustam. Ketti ma uçur. E Tahircan?
1: Öşengül yakşıma.
0: Yakşıma kunda ahvalımız. Yakşı.
1: Bina bir maçan bak ki 2016'nın Nisan Çiçgül. Sökçak tatlılığını. 56 bin kilometre yolmanda hazırlık. Meşgul bulayken eşine bir bağlı pegen borsa.
0: Makul buldu. Ma uçurumuz hazır. Yizip bilgeduk. Tursun can ustamga bir evet eyli bir bahala besun. Daha sadece mi buna? Evet, koyduk ya Tursun Canustam.
1: Şimdi bizim burnunca dağın ayıcısı Buriz Kırıkman'ı mandi yaptı. 75'ten 80 bin etrafıda.
0: 75'ten 80 bin etrafıda deydi. Yakan altın toqraq Suud Sarayının aldığının konu şehir tarafı qarab meniştim. Maşallah sel köpken digen uçurunu. Badam taksi evet tuttu. Cümü. Ma birinci yol 78. yol ahırkı piket badavendiki aşağıda bazadaydı. Birinci yol 78. yol badavend tarafta aşu aşağı bası buludu deydi. Cuma 2012'ndeki kolxot Vierna 2021 koygan kanunluk gazba 188 manda mandi hazırgıca de mana.

0: Çınıksınız. Siyafet salıda dost braderlerinizde kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetinin aşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Yer belgesi orundan öy setiwlish jamiyatnyň şerti. Bir heri şer nurgun pulga yaraýdygan halkara çoň bazar ýenirki Tianşan restisinde 514 ýüri şäşämetlik turalgynyň paýaliýet orundan kölemi 2300 kwadrat metr kelýär. Turaklyk temperaturlyk suw üzüşgülide azady suw üzsiňiz. Bütün manzaralyk çynyk üýde tärligide çynyksyňyz. Siýapet salyda dost braderleriňizni kutup alsaňyz bolar. Tianşandaky katly jamiyatnyň häşämetlik turmuşydan bahraman bolasyz. 105 kwadrat metrden 158 kwadrat metrlik kiçi bolgan tewkulada 5-nji awlat öýle bar. 3 ýataklyk öýne 4 ýataklyk kılıp işitleneýsiz. Paýdanyş nispeti ýokary. Häpsulatyny 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
1: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur verip anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
2: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir rojaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqilar biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.

Şuna kadar dedik onu kutuda. Her bir işlerine acayip huzurluk, rahatlık, güzelle oylu kanınla dek ne aydın güzel olsun. Biz Nurgun Nesledin huzurluğumuz. Acayip bir hal rahatlenge vaktimizde özümüzde bir hal bekt duygusu şekillenirdi. Barlı kılavatkan işlerine adın anışında bekt huzur ne? Es kılıp yaşayanlarını ümit kılımız. Bulup mu mesela? Bu şu könlü optop tek içilip durduğun. Küçükkini işladın oğlamış hoşallık çömüdüğün. Hakikaten minnettar bulup yaşaydıgan ademlerinin ki külleri tolum ahmiyetlik, menilik ötüdükken. Hem böyle ademden ağırınıp yaşaydıgan. Huzuru izlemeyi kusuru izlep yaşaydıgan. Öz bir işini kınmay, başkalarını yaratmaydıgan. Öz bilip bilmey başkalarına hasat kıldıgan ademlerinin ki her kandak çaydaki işleri yakışılmaydıken. Her kademde ula müdürüp çokurduken. Şuna keyfiyat kança yakışı olsa, kılıvatkan işini söyüp durup kısa, o iş pek iğri bilinmeydiken, işinin neticesi mi pek katlı bulduken de. Demekmiş bağının havası. Demesi mi bağlığa kırıp kağa vaktimizde bir hıl huzurluğumuz. Meyve çivilerinin yedi. Yopurmaklarının şıldırlaşları. Hele kıbır hıl yeşillik. Şuna okşaş, her vakit, her cayda hıdı bak kırgendek bir hıl huzurluk ilki de yaşayanlarına ümit kılımız. Mesela taksi şoförlerimiz mi? Benim kılavatkan kesme bana nan beri batıdı. Ben çokummuşum o lazımet kesmeni. Yakış kılışım gerek. Muşu kesip arkalık ben kımmetim namayan kılalayma diyelise. Pahtı deri batkallamı muşu arkalık benim ıhtısadi durmuşum kapalı etki egi buludu. Küllerim ne ait yakışı buldu de bir kılı huzurunu durup kısa. Manın huzur hakikaten başkıcı buluşuna

0: Ay, mana hayatınlarını yaşıntıp yaşamayızlar ha. Yamalık tonulu koşlinye dravan dedi. Çen şüydü şin kemter yürek. Wayfer'nin dadısı Mölka atıganı yak satıra sana berip kese ama kızım ben de kıçıplı yürüydü jıglap dep. Yo yaman kokunu şıkıp git. Siz beş ağızı köstü ha kızınızın jıgısı köstetmey. Mən mi bir körepi bakaydı gendim. Şunca la kokunu şıkıp gittiniz mi? Çaş bek çıkıp kesim çaydı. Yasatkan deki ayında kokunu şıkıp gittiniz. Ben bir kıyıl tırmıgan deken. Kokatma kızınızı beş ağızı bir jıgısı kıyılın. İşte bak görüyorsunuz ki aste koş yanlış yollar avan dedi. Abi de onun uçuruyor. Ekber Gönkü'nün imi süretlerine ve tatsız. Bu. Kime nan yıkış. İşler ulan kat kaldıraşıp gitip sizlerde ya babda. Meryem Gül rastayız ucuma mı öltek ha? Avazınız yanırap dolsun dedi. Makul. Sevi bayam geplerini anlayıp. İyi rahmet aga. Programlarınızı ansam. Uzuk birdi gepleriniz bana dedi rahmet. Ozuk belki de kekkan basak ha Mehmet taksi.
1: Falan falan bizde tuttuk ma yeken için van oluyor ama.
0: Makul. Kulcunun çoğu kulcunun kaç yolları.
1: Bizde tuttuk kulcunun hevri. Karıp azat yolları. Verli kızın kırardı. Karşı kızın kıra karabağın yolları.
0: Makul rahmet. Ahmet Niyaz Karkaş rahmet. Hazırlıkçı anlığa etip sizce mi? Yeni çoğu anlığı uçula. Yeni. Bek tostup getip atkanı yol belekleri dijir atkalla bağ mı yok mu? Ben bir karabakaya bek tostluğa yol belekleri. Tayşancı'ya Sayram Köl yoldan Veyşinlu Garip'ten Şarık'a Maya da bir Aptama bula biraz yukarak ki birinci orundaki Suculu'nun ki Koşumçulu bu ikinci orundaki hazır Üçüncü orunda Törtüncü orundaki Yani şu suyumlu kiştipak yolu egellepti bana Hongşalu Beşinci orunda türüydü Sanfangulu yettinci orunda türüydü Altıncı orunda Hongşalu ki Demek Anlıkçılarımız dahi toslağan yolladı emezken. Radyo Ças dostunu 107'de tüt kutuğurulup keti batkan dostlarımız yukarıda biz tılgağın yolladı toslaş bomba etti hocam. Ve Hüseyin'ce işkita alır resimli köyü yutuğunda ben Oşurcan'ı da Ruşengül işkisi tölep verip duğu sizge. Ben Oşurcan'ın gibini mi kullayayım ya? Toğru diyaligini sel azazul diyalaydı. Bu oldu bu değiş bu kadar yapılan yani düştük programı söyleyip açıkçısından neyim acıdı Hüseyin'ce'nin şimdi ama. Çaynalı ösek bombaydı o. Şıkı buruşan gülle hoşuracağım lan. Değişip oldunuz mu? Togra ağaçlandın dikini.
1: Riyasa kule yaptın ola mı?
0: Yakşı.
1: Kaçkadın yolu süre. Mağam merhaba et yolları. Kuşun istirama geldi mi? Kaçkadın hava en saat çok.
0: Şimdi dakika bugün digen. Kine mağavur. Bir şu açın kıp görüp bakayla. Örüm ama abdunum rayınımızdaki. 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avar ayında bir şu açın kıp görüp baksak hazır şu 6 ay en tüven temperaturan öldün tüven birden 12 Celsius gradusge kalgan caylarda şunçilik bir kıl illik avar ayı körülü tuttu hem de Aksu'nun ki avar ayı kırsak azırak yamgur yıkıp ki hava bulutlunu do dedi cuma azırak yamgur yıkıp ki hava bulutlunu ki kalgan caylarda hava şunçilik peyzike Çen tancan yoladım maşini bize köp dedim ana. Merdiyen efendi midunçu, dungşenci, kuşliğine duran üstü de yumur vardı dedim. Makul. Ma ballı yaman hazır. Uçurulanın üstüki yumurunu besip yolluydu çöp. Enivercan daven beyli kuşliğine duran dedi. Ma maşini on kıyanda omlakman maşini üstüki bana dikendim dedi. Omlakman. Ne mandak desem maşında bana diken. Bunun kılmışı maşında kımansı bol.

0: Onduranda av yoluma idde nimlen de dansız iş kılıp. Ve biz de süratle yapın çelmişek bu. Mamaşına onu yanında nimdeydi maşını omlakmandaydı abap küçük rakeş özünüz çünüp durun ama çelmedik mi yapınız he. Kadırcan o kivezle diyen yatkızı itipsiz ki. Paktını kömeydin ya tık koydunuz mu? Acab doğru yapıldı diye bir adam bir işini kılsa körenmeydiğen, özü bir işini kılanmaydiğen hasat korulu ağaçında kırık koydu. Ulanın ömür müne ait kısık olup getirdi şu. Çıdımaydı ahırı kege vakti de. İsil maşina.
1: Yaşını
0: Ya uyuşurca aldı dedik bala, uykısızlık için mi kalkışadı? Hey uykunuzu için ha. Siz mazrak diyorsanız bu latte bula aran 40 koy verdi. Ben 40 koymaz 4 bin vermeyim evi sence benim işime mi son? Nimdep benim işim bulundu bir kadın. Bir şey daha mevlüt ki işi de şunu da deptim ha. Kini. 50 koy paket öldüm, 3 numara toluklayman deyip 20 gün avarı buldum, 100 koy şirkettim, bir keç gündüz toktuk kaydı, 200 koy, 400 tür imtihan verdim, 20 gün, 100 koy, cemi 500 koy, manı bu silah uç. Bu çıdımaslık yaptı bu. Bunun ki fıçır bəmən Hüseyin Can. Manda çıdımasanız en yaksı fıçır bəmən cuma. Bunu riyasetçilerden töltür kaçtığınız olsa siz resmi fışıkken sizsiniz. Vay boldu boldu boldu boldu. Sizin bəgən fıçırınızdan bəmən azış. Boldu jüp deydin ha boldu ya bunda. Bizim besim kandı göre. Özünüz dikkat kılıp bəmənsiz. Biz bir xəterlik dikkat kılıp desek hem de kapıp. Bizi asınız vay resmi fışıkken siz. Boldu boldu boldu. Bayam dedim ki 4 bin vermeyim ben. Bunun için fıçır vermem buldu. Manda fışıklı kısınız. O Hatır Cemal'e demin ben bizden tölte alımız da. Ebey taktık yap kaldı mı nime? Deydi. Yok ya kendi de kanda bazı ballarının şu yaptı şu taktık çık git vardı. Ebey taktıkını çakırayım ha. Yeni üydekilerin çakarsam vurdum da. Ebey taktık payda buladı. Kıyın iş yok. Oğlum da çiğini bakırtıp yürgen. O adam da de bir yanlı mı? Ay kıyayı özünün kesbik münasebetli kişilerle aldıraşken bu. Konu poyu stansının 12. oturuk yakıca yollar ravan dedi. Cuma. Konu poyu stansının 12. oturuk yaptı o yollarına ait ravan kep oldu. Balanzının fışırını anlayalım ha.
1: Yanıpça yaşlı kan davranı ver. Mavun kankanda o çoğunluk koşuyorum işte. Şaş. Teket ravan.
0: Buldu buldu rahmet ha. Aa şunun havası mı siz kokşaş uçu kuş koy par par par par par aptap bağlaydı buldu rahmet. Aa rolunun tepsi ki paçkını atıp koyup şunun rolunu başkuramayın mağam dikin deyim de. O özünüzden işi biz şen mi de kaza küçük rak yaş. Ondak mı depket beyli. Ali Yugaç 35
1: yaş. Yavrupka kanda havalanız yak salamet tutunuz mu? Yakşı. Kırmızı yolu çürürsen körlüğünün ki şu kadar o bilekleri. Kuş gününü son defa ben biliyorum korlunun havası. Hava dinle sık sakın deryağı su şu adamın yine şu deriz işte.
0: Buldu buldu. Alıkka. Bu sıklam çok aran. Vaktlık ahırkı sıklam kaldı. Hoş salam bir izet et yolu çöre. Şenkuan nallı yolları koş line dravan deydi o. Zahir muş vaktan Allah hayırlık olsun. Kaga vaktan olan karım yok. Armağa isle capa çaktan Allah deydi. Aşında gep çıkıdı ki hazırlık vaktan Allah hayırlık olsun. Kağa vakti bile kar yok tekilce. Hotel şehrinin ayırdırım yolları avan deydi. Bunun dike fıçırınız mı okumayma? Okumayma ev sence bunun dike okusam mı sizi fıçır verip la? İsam kam saktı o deydi. Sak.
2: Ve men yakşı ablimit malim. Kanda geple olsa değil şeyli. Ve şu malımlığa acayip çok hürmetim var de. Çünkü men birin sınıfta 5 yıl okugan. Demiş ki edigen de malımım yakşı görep kalatı de.
0: Çoğun, güçün, güçün benden. Güçün.

0: ішісіде 514 үйрі шәшеметлік тұралғының пағалиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзіш күліде азады су үссіңіз. Бүтін мәнзірлік чинықш үйде тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күті олсыңыз болыды. Кяншандыке қатты жәметнің әшеметлік тұрмышыдың бәрман болысыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдыныш ніспіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үйлі Чонбазар өйчай чекшіркінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-152-3-016.
1: Автомобилда, үйде, шындақла, әр жайда 174 қатнаш сәнәт радиосының программаларына аңын. Құшал минутлады, көңіңіз ерім чағлады. Ярдәмгі мұқтаж вақытларыңызда янала 174 қатнаш сәнәт радиосының программаларына аңын. 174 қатнаш сәнәт радиосы сіздің ихтияжыңызға әр вақыт құлақ селісіні қалайды. Yollarınızda biz hamra programımızı. Qadirlik anlıqçılar çüştük yollarınız biz hamra programımız yana bir saat davamlışı da. Dostlarımız iki davamlıq programımızda qızqılıq bilan qatnışdı ümid qılımız. Şil tıpaqqallarının hamısı maqtaydıqan dost paradarla bir-birge tavsiye qılgan Esil Abdulfuka Abdulleri çüştük yollarınız biz hamra programımızda alayda talep qılgan. Onun da başqa Şincan'daki ən Esil təmini izləş pahaliyetimizde yanıla davamlıqtırda mehmanların başqanısını tavsiye qılımız. Mafili vən geçilgan. Orını bildiğinizde Nurgun dostlarımız kırpaqdı. Bir kırgalda yani qaytı beri batı düşü tamaklar haqiqatan oxşaydı. Muhiti azade oturup paranlaşıp çay içkeş, meyve şerbetlerini içkeş. Hakikaten özgüçü tamamlardan beri ozdurulup kestanla tamamen buludu. Mihmallarım aşkanısı. Ondan sonra anlıkçılarının fışırılır karısak ne buldu abla? Hay veyşen de pısır bu. Oymuş, toksikilt kaçan bir emmi toksikiltten çıkıp kestanın kendine maşı. Taksiçilen bir hatırca manatı cumamış yollada. Ay toksikiltten aldık kişilik bir balına elilip ört oğuzulup men yaptı. O veyşerliğini şu biz eskıla alayımız. Ola pekat eskılanmaydıken şu. Abdülkerim.
2: Yol kavram El Cibrail, Erbaca Huylu, Vangcalyan Çakımanga yollar alan.
1: Makul makul, Mehmet Taksi.
3: Kalkılan bir ücret etti, etme ya kendinize. İttifak yollar, Allah, İttifak yollara tosar şu an.
1: İttifak yollar da makul, Bekhtiyar.
3: İsen, İsen'e, İsen.
1: Vaa.
3: Ben Mükkava, İsen Kava, Rahmet Cuma, Ağabeyler.
1: Bek hazırlanıp size bayan kınakçıdın ha. Fukan koçaları da avtomobilla biraz köprek ya hazır mı şu halaleti bolu vatamdan dokumadık. Toru taksi öğretin ma 174'nin mestansıken bizge okşa işte dedi kim o? Şin o ve ben çaplap begen bunu aynı vaxtıda. Ben çaplap begen dedim şin o yi 55 no diyen bu dostumuz. Molli girin aptalır mı kapattık erişken aynı vaxtıda. Şuna olan yan çoğumda battı mı şu çaplak? Çaplak pek ettim. Doğru taksi, öğretsiz kuşarak kaptı da ya. Ben yancığım seli olay. Eğer beni uçurtup kasağına, soğursağına ben çaplakını verme. Ben çaplak pesem buldum maşına anlayacağımı. Abdüsemet, ne hao diye uçurlarınızı tapşırıp aldın. Ne hao, hao deyip cevap veremez. Rahmet. Uçurlarınızı bas, yollasanız balı da.
4: Güzelim gözlerini oynatma.
1: Yollarınızda biz hem

0: Makul makul rahmet ha.
1: İmran. Kimden
0: tuğlan ki ne?
1: Ali Tuğlan'ın Turpalık dostumdan tuğlan
0: ki ne? Dedi. Turpalık bir dostumdan demdi. Turpalık'ın üzümünün tuğlan ki ne dedi mi? Dostluk Cenab-ı Yeli Şimal'dan Cenab-ı Kıravan diye uçarını şirali evet tuttu rahmet. Cüret Hoten Şer merhaba yolu ayrı durumda gelişti yolla ravan diye uçarını mı yollaptı Balada Abdikerem.
2: Oğlan bir cetti bitir. Yol üstüne mevlisi kalı ağlanın yakışma.
0: Yakışa.
2: Ya Donkarstan'ı aldım geçiyor bir karakmanda yemiş baktım bu Allah'a bıraksa.
0: Kağan yol bilekler ravan şimdi akma. Onda asa yana fıçırladın yanılsak ya onu kusurumuzun fıçırlarını anlayıtayla anlap oğan dikin. Bugün Naxçıvanın sarkılarını koyup verdiniz cuma amelde ki rahmet deydi rahmet rahmet. Danlık dönlerdi Abdülmobilla köprek deydi. Meyad bir anlayıcımız. Ey bizden Xotan gibi apırıp gelmem size deyip. Xotan gibi bağımlı bağma. Turpondum bürsekle Xotan çıkıp gitemdik ya.

0: 비에 된 마양이라이다.
1: mana xotin bak yaxshi deb naqshisi xuyong rost rost rost deydi deb degan voy baxosha ketibsizlar qashqan yondab o'tib ketdingizmi xotangamda deydi braku mundaq bo'lib qo'ydi o'tib ketib qoldi ay o'zingiz yaqin qilmasangiz ay shundaymi muxtar apandi ham muxtar apandi bu anglayotganligingiz bildiq buni loyiha

0: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmi adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556-499 Şinjang Yuehao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setüleş cemiyetinin şerefi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğ Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çiniksiniz. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin aşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şinjan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan aeroportu T2 aero binasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
2: Qadirlik anlıqçılar programımızga qaytıp geldik. Dostlarımız, naqşlarımız da acayip huzurun vatıda bizim naqşlar arkalık yurt yurtlarını sayahat qıp gelip atımız anlıqçılar. Bir demdi bana Qashqaliyaga berip geldik. Turpandı mangan. Xotandı inip Qashqaliyaga kapsız dedi. Şunda hop kaldı. Kündü bir akitim koyup verin bundaq naqşlarını. Esil naqşlar kendi. Bir as esil naqşlar. Yaşlar atalgan naqş yok mu da? Ba. Bir dem saklap duran acı mı? Yaşlar atalgan naqşlarımız mı? Ba. Qadirlik anlıqçılar çüşlük yıllarınız bizemre programımızda işletip akıllarına amız maqtaydıgan. Dost bıraderle bir-birge tavsiye kıldıgan.

Abdul Fuka Abdullah alay talep kıldı. Şincan'daki en isil temin izleş faaliyetimizde ma mihmalları maşkansına küçülük tavsiye kılmız. Mihmallarınla basa mihmalları maşkansına apasanla buludu. Tamakları özgüce muhitin ayeti güzel. İnsanlar da bolsun. Neye gibaramız de pişkinlip kalmanla. Mihmalları maşkansına bir alacağım. Rahmet rahmet. Kaşkaya hotellek vagandek bulduk. Deydi. Siz çıkan ayrıplan Aksu Toktumay bir vasıtı uçtu mu? Dep Aksu'nun maçlarını tapamaya kaldım şimdi onun için şu. Cim otağın yerimde bir kadim aka yağsın can tutsun. Yedemini rızıklap koydunuz da ya. Şu Aksu'nun maçlarını tapamaya kaldım. Tapkan basam koyup erettim. Şincan'daki bu menzir rayılları takılıdı. Hem de menzir rayılları sayıyat gibi erişin öyle şuat kalla. Ma uçlarımızı bir dikkat kılıyıp tanılacağım. Baynoğlu'nun menzir ayını 2026 yılı 10. ayının 13. günü saat 0'dan başlayıp ticaretini resmi toktudu. Baynoğlu'nun menzir ayını 13. ayının 10. ayının 13. günü saat 0'dan başlayıp ticaretini resmi toktudu. Dörbülcündeki yavu meyvelik terek ormanı menzir ayını 2026 yılı 10. ayının 8. günü başlayıp resmi takıldı. Bazı orada takılıp yaptı. 2027 yılı 5. ayının 1. günü ticaret esli keltürüldü. Dörbülcündeki yavu meyvelik terek ormanında konkret vakti ayrım ilan kılındı. Künes menzir ayını 2026 yılı 10. ayının 9. günü başlayıp ticaretini vaktinç toktattı. Ticaretini esli keltürüş vakti menzir ayınını başkurguş tarafının kiyinki uxturuşunu ölçem kılıdı. Ticaret vaktinç toktulğa mezgilde menzir ayındaki barlıq sayat baliti, sayat yürüyüşlük mülazimetlerime vaktinç toktuludu. Avarayı özgürsünün təsirde köksu menzir ayını 10. ayının 7. günü başlayıp takaldı. Menzir ayını etiş vakti ayrım uxturuludu. Şuna yukarıki menzir ayları bağmaq için bağlılar en yaxsi sayat alanı toktup koyamaz anlacımı. Bugün bak esil nakşilerini koyup verdiniz. Mən Aksu avatta pak derip şunun da peyze anla avattı mən. Pinlin cönce bu siz deyin bu nakşi yok di. Aksu'nun atlayıp ötüp gettiniz mən misal deyip ötüp gitip durayla. Nakşini tapamay kaldım hazır. Ben bakan basa koyup verettim. Olcağın barayla olcunun bir sayı atkılı oldu. Bu olcu da Davutcan Nasır'ın ki Bağvan kızlamlık nakşarıklık sayını olcunun ki Bağ bostallıkları bir apırıp gelgen de kıgan diyem. Yol uçurularını köprak beranla onun kendin. Apırma apırma birbirle hep eğer vaktimizde bolsa. Şimdi toslup kalan yol bilekleri belki mi çıkamaz ki mesela daha ben şimal yolda yaptım ama biraz hem de köprak buluyordu. Belki eğer derizde toslışım yokken. Ama hakiki toslış görülü vatkın ama Tayşan koçisi, Tayşancı. Koş yolun işte yaptım ama biraz köprak buluyordu. Yani kendin Çangçın oturu yoldan Beycan oturu yolu uçup olan belek şarıktan garipçe. Yaptım ama biraz köprak buluyordu da. Bayan bir anlıkçımız biz yaşlı katılgan bir nakşımız bolsa deyip. Bayan bir nakşlarının emmisi asasen çoğunla anlaydı. Lekin şu yurtla acayip feyzi medihlengen melodisi mi acayip isil nakşlarıma yaşlanan nakşıdı bazı koyup bir meslek. İsil nakşlarını koyup bir vasız mevlid inim rahmet. Tam hakkımı çıkmay anlattım ben deyip. Yani ben 15 metre oturuyor tanıken çıksanız boludu. Longchan köçüsü koşulmuş ravan ki bulak beşik koçularım ravan deydi. Yol uçur bu sebesanla bol oldu. Sonra yedan suallarınla bu kaldırıp kuysanla bol oldu. Yaşlanan akşılırı kettik.

0: Mana yaşlarga xas muhabbetlik naqşlarını anlasak, mevlütge yaşlarının naqşı yığlaşmıkken de bir yığlamadı ya. Yaşlarınızı unutup etken balıken sizmiş şu yıllığına anlığıcımız. Bir kıl muhabbetlik naqşlarga bir-birge boğan kıyammaslık, seyğini şifadını matkamız. Ne adı yığlaydı bunun da? Yaşlarınız ama yaman tezi tek etpikken cümle sizninki. Muhabbetlerden hali halet ötep ketken akşaydı onda değil mi? Nurgun yaşlarımız diken çavaklarını yollap, yüreklerini berip kıketti biz mi hoş olduk mına? Şuna mı Abdurimka?
1: Biz yeter ötet hodili yol sevri, sağıt son yol, etmekle yol olsun, garibaylarının yol olsun, belki bilgi yol olsun, karakmanlı yolları olsun.
0: Böldü böldü, siz ayıgızdı, mayıgızdı, mayıgızdı, ayıgızdı, mana yürüp sizde şu tamak yeme ya. Abdullah.
2: Biz şoşumun dike, rehti parasıga, yürüp durmakta maşinini almış, koru olsun, işkinti söyle.
0: Avtomobil toxtatış meydanına ama yan tarafta dikip kırsanız bulmaz mı? Eşet katına saçlarımız turat diye bulmasa. Bu ber bir oru yok. Bazen de saklap tutsak mı vakt mı? Vaktimiz mi ötüp gitti de adette. Onda kımı sakulattı. Ravan degen dostumuz riyasetçiler obdan tutanlar mı? Hem de anlığa tuttu da yakşı yakşı. Obdan. Musacan tılavaldı. Şugan bazardın, tömür bazarından aldık gerekçe, tömür bazardın, pakteklik konuşuna aldık gerekçe yolla ravandı. Akvalan karaganda kaç kaydın bege fıçır okşumam da bu. Manıma bulbul koyadılarımız mı özünün yaşlıkını esli gelip eslep gitipti. Yaşlıkım güzel de. Şimdi amam da. Hazır mı? Bak mı? Kıyırık etmedin ola. Şıkılıp 70'ten aşkan dinken hani kendimi yaşangandısı mı? Kağan nasıl sen otur yaş. Dep karsak tamamen boladı, cuma. Hoş, yani fışırılan abasa, yolla kaçla.
3: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var. Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çek Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Tengüştün katı mı kapat? Kava için hemen tazık kağızlarının derecesi yanı mı yokur?

0: Sıkkak rahmetlerge, kagin nakşına emmine anlatıldım. Nakşal buldum, rahmet.
1: Rahmet, anlı uçularımızın ki hoşallık elbette bizden hoşallıkımız. Hoş, onda olsa yamış, vatanının bağırda köklem namlık nakşını kemanlı aramanlığa sınış bilen şirik yollarınızı bize mire programımızı ahırlaştırdık. Yollarınla devamlık ravan olsun, keyfiyatınla devamlık, naiti kötürenge rohluk olsun. Radyo çastotanla devamlık, 107.4 tutursun. Ben Nuri Yasatçı, Mevlut İbrahim.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi, 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Xanonsuz Gemra programısına alınışınlan karşılığımız. Mən Riyasa Cedil Raba Anıver. Xanonsuz Gemra programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansi'nin yeni taratqo əbdisi Sılu Şetin namaz qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şetin əbdisini alınışınlan karşılığımız.

Hürmetlik radio anlayıcılar, Allah batkın Allah Şenjan radio televiziya stansı, 107.4 katına sanat radyosunun kanunsuz gemra programısı. Kanunsuz gemra programısı Şenjan radio televiziya stansının yeni taratma aptisi Sılıvşedin namaz kademde anlatıldı. Programımız ne Sılıvşedin aptisinin alışınlarını karşılamız. Kaderlik dostlar bu programımız ne? Tırt ve tırk tığlarını bazarğı salgan tırt sodi çekilişerkti alay talap kılgan. Barket Ulları 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun Şenjan'daki en esil tamlı ızdaş paliyeti katnaştı. Barket Ulları dey kılgan buğday porqı küşlük, sınıp pişkan mezilik nalla ıhtiyarsız, meyliğinizde tartsa, iyişlik tarıdak tartılgan lağmalla iştarınızda acıdu, navayxana aşkana aylığınızdın Barket Ulları üzülmüsün. Qadirlik dostlar, hamda deqtinglar programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, Shenjanlik 11 yoshli qiz bir notanish ulan sababli oilasining 1 million yuan pulini qo'rqitib atganini tasdiq qildi. Bugungi qonunsiz gamra programımızda avval bu haqdagi mazmunni anglaysizlar. 9-oyning 19-chi kuni Shenjan Ili Qazaq Avtonom oblastlik Gungan idorasi Aqıl Razvitka, Mərkəzi Çapçal Şibə Abdunum Nayyəlik, Qonan İdarisi Aldamçılığa Qarşı Duruş Mərkəzi bilən birləşib, dəl cəyədə aldın signal berib, tez bir tərəb qılıb, quramağı yetməgənləgə qartılğan, saxçı qiyabdə kirb elib, ata anılani pul gödgəşkə qaymıq turduğan telgraf tur aldamçılığını muhabqiyyət tikaldan nəsiyyət bilən tosub qilib, ammini 1 million 132 min yuan ixtisadi ziyandan saxlab qaldı. Şu günü İli Oblastlıq Aqıl Razvitka Mərkəzi Çapçal Şibə Abdunum Nayyəlik Qonğan İdarisi Aldamçılıq Qarşıdırış Mərkəzi aldın signal yollab. Çapçal Baziri Din Şangyuan Ultraq rayonudaki Ahala Van X'nin telgraf tor aldamçılığı uçurğallıqı, köp somuluq məbləğinin aldınıp ketiş xəbəbi barlıqını əskərtdi. Aldın signalın tapşırıqı.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: 174 Patna Sanat Radyosu. Patna Sanat Radyosu. 174 Patna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını radyoda, can telefonda Sluşetin app'te anlayabilirsiniz.
1: 174 Patna Sanat Radyosu'nun Douyin sın kanalını koşulup her gün saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
2: Optimobilge çıkıpla 174 Patna Sanat Radyosu'nu anla. Korgu çıkıpla 174 Patna Sanat Radyosu'nun programlarının bevaslı körsüşünü körüm.

Hürmetlik radio anlayıcılar, anlayıcılar, anlayıcılar, Şinjan radio televiziya stansi, 107.4 katnan sanat radiosunun kanunsuz gemra programmisi. Kanunsuz gemra programmisi Şinjan radio televiziya stansının yeni taratku aptisi Solushreting'da maskademde anlatıldı. Programımızın Solushreting aptisinin anlayışlarını karşı alımız. Qadirlik dostlar, bu programımızın tirik ve tiriktiklerini bazarga salgan Tresodichek şirketi alay talap kılgan. Berket Ullari 107.4 Qatnan Sanat Radiosu'nun Şinjan'daki en esil temni izdash faaliyeti qatnashdi. Berket Ullari qilgan bug'doy puriqi küçlük, sıngı pişkan mezilik nalla ihtiyarsız meyliğinizde tarsa, yeyişlik tardek tartılgan lağmalla iştahayınızı açıdı. Navayxana aşkına aylığınızdan Berket Ullari özülmüşsün. Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Bir anlayıcımız özüm sırtta bulup gelip vaxtada yurtum kaytip ketelmedim. Paravını teşkürüş, almıştırış müddetini uzartışını iltimas kılsam bulamdı. En uzun bolganda kancilik uzartkılı buludu deyip sual kaldırgan. Hürmetlik radyo anlayıcılar emdi bu vaxt doktulumuz. Müddet ne uzartışını normal iltimas kılışkı buludu. Nurgun şopırla çetelgi çıkış, uzun mezgil sırtta işlemçilik kılış, herbi mecburiyet ödeş katarlık sebeple tüpeyildi.

0: Abdumu bulda kaşılı körülgende bir pervalık kılma. Toğra bir taraf kılıp. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, Abdumu bulunun xatardın agahlandırış çırgını yandı. Yol boyda toxtap Abdumobil remont qilganda keyindiki Abdumobillarni agohlantirishni unutma. Abdumobildagi yo'lovchilarni bexatar joyga tarqoqlashtir.
1: Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoq namxushda ko'rinsimu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Çakmak çüşüp gelse hem yerini ot denizi aylandırdı. Tağlık rayonu kırıştın burun otunu tak elip çıkmaslık. Tak çıkanda kaydıgı rayı kılış. Dalıda ot yakıp tamak etmeslik. Tamak çekmeslik. Kakaslıkı ot yakmaslık digerlerini köngüldün bir ötküzüş gerek. Ot tahvalını baykığanda derhal çekiniş. Hem de 13119 orman ot abdini məlum kılış telefonu telefon kılıp ahvalını məlum kılış lazım. Yeşil tağla aldın kıladın kalgan baylık. Yeşil Tağlan Koğdaş hemimizden mesul etti.
0: Tağlık rayonlarda hava özgürüşçen bulundu. Yukarı yakında yağmur yağsa, tövən yakında netçi minutlu kelpün kelimdi. Derya cılgısı, tağ cılgısı, oyman uğurladaki köyrük süngüçü katarlık çaylanan mənzirsi adette çıraylık bozu mu? Lekin yağmurluk küllerde ayatkı xalp deyip gelindi. Qar yağmur yağış ya ki kelkün kilis signalı tarqıtılğan aman hergiz işkilenme. Çokum vaqtıdı çekin. Bu vaqtta tez süratte egiz rayonlarga yötkiliş lazım. Ners kereklerge tartışmaslık, bir orunda turup qanmaslık, mənzir rayonlarını tamaşa qılış üçün toxtap qanmaslık gerek. Canlı saqlaş en mühim. Təbiyyətge hörmət qılğandıla, andın aman isen öyge qaytqılı boludur.

Hürmetli radio anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Tatqatna Sanat Radyosu'nun kanunsuz gemra programısı boyunca anlatış verdik. Yaxtırıp anlığınanlar, köp rahmet. Programı riyas etsi, Dilraba Anıver. Qadirlik dostlar, amda deyik tanla sizge rahmet etkin bar programı sır bolsun.

0: بیجنگ وقتی ساعت 16
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etiveylin. Endi anlaydığınınla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik ədipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Достар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчилегидеки сизге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Программамызны Трит Сода чәкле şirkәте алайды таләп кылган. Dostlarımızdan ki uçurları bir karaylı ya. Abdurrahman Somkiçi Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan özün köngül sözlerini yollaptı. Ma yadıkar Şidaçav Körükünün üstü ravan koşulunu işte uçurunu kaldırıptı. Ma bu Gauda Kartisi təmilige uçurlağıyan bir karaylı. Beijing otur yolu, Xonan Şarkı yoldun, Kaşkar Şarkı yolu gıç boğan bölük, Çınıptın Şimalga iğir tosluş bakken. İtpaq yolu, Jingyin yoludan Mingpa köçüsü gıç boğan bölek, şimaldan janıp kutusuluşpa. Davan beylu, Dongdalyan qarbi köçüsüden İtpaq yolu gıç boğan bölek, şimaldan janıp kutusuluşpa. İtpaq yolu, Mingpa köçüsüden Xöping nalı gıç boğan bölek, janıptın şimalı gıç kutusuluşpa. Xanan şarkı yolu, Beijing otur yoludan Hongguang şan yolu gıç boğan bölek, qarbi şarkı kutusuluşpa. Qarmay qarbi köçüsüden Qoşumculi, Çarbağ yoludan Şibey yolu gıç boğan bölek, qarbi şarkı kutusuluşpa. Şihong şarkı yolu, Şihong qarbi yoludan Wuxing bey yolu gıç boğan bölek, qarbi şarkı kutusuluşpa. Beijing otur yolu, Kaşkar şarkı yoldan, Xınan şarkı yolu gıç boğan bilek, şimaldın janıp kutusuluşpa. Luşan köçüsü, Sayram külü yoludan, Vayxan yolu gıç boğan bilek, qarıptın şarkı kutusuluşpa.

0: 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianşan Aeroportu T2 Aero binasıda. Avrupa Asya'nın moda merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
1: Dostlar tövende, Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat dağlayımız. Ürümçide hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 8'den 17 Celsius gradus kıça. Altay'da hava uçuk, temperatura 0'den 17 Celsius gradus kıça. Çöçek'te hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 4'den 21 Celsius gradus kıça. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 6'den 23 Celsius gradus kıça. Bortalada hava bulutluq, temperatura 4'den 16 Celsius gradus kıça. Qarmayda hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 7'den 17 Celsius gradus kıça. Kuytunda hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 4'den 19 Celsius gradus kıça. Şeyhanzide hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 3'den 19 Celsius gradus kıça. Sancıda hava uçuk. Temperatura 6'den 19 Celsius gradus kıça. Qumulda hava uçuk. Temperatura 7'den 25 Celsius gradus kıça. Turpanda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 16'den 28 Celsius gradus kıça. Korlada hava uçuk bulup keyin bulutlundu. Temperatura 10'den 25 Celsius gradus kıça. Aksuda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 9'den 23 Celsius gradus kıça. Atışta hava bulutluk, temperatura 13'den 23 Celsius gradus kıça. Kaşkada hava bulutluk, temperatura 13'den 24 Celsius gradus kıça. Xotanda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 8'den 24 Celsius gradus kıça. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlundu. Temperatura 8'den 17 Celsius gradus kıça. Havaraydın, məlumat anlattık.

Dostlarımızınki uçurlarına karısak, Aysa Can, Abdurrahman Somkichi, Katarlık dostlarımız yaktırıp anlagan, özünün köngül sözlerini kaldırıp

0: bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik adıbını birer Tırık ve Tırıkt. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletkiliğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Süyümlü küçük dostlar, sizler en kısık dağın anlayışını yakışık yorduğun mazmurlarını özüge mücessemleyen Gülgünçülük programımızı bugün yine diktanlığa sunuldu. Programımızı yoktur panlığa izlen ben, Riya Seçiyadan Latılraba Anıver. Süyümlü küçük dostlar, programımız yine Çinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku ayıbçısı Sılıvşı Dinamas Kadem'de anlatıldı. Her vaxt ilgirik programlarını anlığılı buludu. Tekim gibi mazmurlarını anlamakçı bolsanla, ata analarının amralıqı da Sılıvşı Din ayıbçısını çüşürüp anlasanla buludu. Süyümlü küçük dostlar, bugünkü programımızda mündaq mazmurlarda anlatış birimiz. Mektep içi sırtı da sayıbımızda yıllardan bu yan kez ulanğın 8857 mədaniyet yadıkarlıqı bütün Şinjandaki 41 muzeyi makallaştı degen temedeki mazmun deyiktanladı boludu. Meşhur şahslanan balılıqtaki hikayeleri sayıbımızda Jongo komünizm hareketinin başlamçısı, uluq marksizmci, közgü körüngen proletariat inqilabçısı, Jongo Komünistik Partiyasının asaslı kurgucularından biri Li Dajiao Efendi'nin hikayesini anlayısılar.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık.
2: Dadu, Abdümabalın tüylükeni bir içip vere. Sınırımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul iyi ne canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul iyi ne canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, bir dem sergidep meyvası ol.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Ay! Acep solkın. Nimdiyen çıraylı.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kusam açı. Ayaklısın,
0: balam.
1: Gel kusam açı, kutkuzun lan.
0: Kutkuzun lan.
5: Ata anılar vəqədən keyin qancha pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyingi pushayman özünge düşmən.
6: Balınızga küyünsiniz, balınızni avtomobil tünglikidin, deri istin sırtqı çıqarğızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Allah vatqınınla 107.4 Qatnas Sanat Radiosu'dan bir vasta anlatılıp atkan Gülgünçülü programımız. Bu programımızın Tırı Sodi Çekli Şirketi alay talap kılgan.

2021 yılı 4. ayının 28. günü Rusya'da saklanan Li Dajiao Efendi'nin hayat vaxtıdaki birden-bir sürüdü ilan kılındı. Li Dajiao Efendi'nin baştan ahırı etiqatta çıng turduğun, əsli məqsədini özgertmeydiğun, qatı tez pükmeydiğun ruhi evlatma evlat kişilerinin varısı kılışı ceryanda hazırgıca qatı üzülmeyi devamlaşıp geldi.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögün edin. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolada talay uçuruşla boludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurğun mümkinçiklerini bərgəllikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkəllikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurğallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı büldüreyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yokuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçılıkkige. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçılıkkige. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlikki kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçılıkkige. Aşkan tamak, Mevçi ve posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlat çilikigi taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhittin ortak menfaatin neyli?

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, emniye avar aydın məlumatı anlatımız Ürümçü'de 10-cının 11-cı günü geçirin, 10-cının 12-cı günü gündüz geçe hava uçuk bəzdi bulutluq temperatura 8-dən 17 Celsius gradus geçe. Ürümçü'de 10-cının 12-cı günü geçirin, 10-cının 13-cı günü gündüz geçe hava bulutluq temperatura 9-dən 18 Celsius gradus geçe. Ürümçü'de 10-cının 13-cı günü geçirin, 10-cının 14-cı günü gündüz

Yol qatnash bexatarligi har bir yo'l yurguchining o'rtaq qo'g'dishiga muhtoj. Qaydini asta ching saqlab, amaliy harakatga aylantirganda hodisalarning yuz berishidan saqlanib, tinch aman yo'l yurish muhitini o'rtaq barpo qilib bo'ladi. Sevimli radio anglovchi do'stlar, tushdan keyinlikka xayrlik bo'lsin. Qatnash liniyasi programmamizni yoqtirib anglaysizlar, qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Men riyosatchi do'stinglar Qunduz aytirdi. Hoş anlıqçı dostlar, bugün yekşembe aram elişe. Anlıqçılarımızdaki aram eliş güllerinin ahmetlik, hoşal koram. Ötüşüne eğer yol yuratkan dostlarımızın olsa yollarının bir xatar buluşuna ümit kılımız. Hem de muşu cariyanda eğer yol uçurları bulsa uçurlardan təmirləb mansanla ihtiyacı dostlarımız paydalansın. Qaysı yollarda ketib atıla yollarının ahvalları qanda. Şencan 1074 bizden 5 numarımızla 3 mülazım etdi. Dostlarının qatnaş qayt yol uçurlardan təmirləşini qarşalımız. Hem qatnaş qayt soraydıqan sual məsləhətlə bulsa oturuq qoyub soruşunlarını qarşalımız. Şencan 1074 mülazım etdi. Mərhəmət.

Yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Şunda her vakit silahe hemra, sabırınlağa hemra, katnaş liniyası programımızı devamlaştırmız. Hem sağlık uçuladın kegen yol uçurlarını yet güzeli programımız başlayıp bana. Aval kadeklam, mine karşı ağın çıraylıq, yakşı çıraylıq tileklerini evetken, arıqıl şipadla bilen programının başlangalıq adını hoş boğan, yaqtırıp anlaydıqalıqını bildirgen dostlar. Karşı alımız uçurumdan tapşırıp aldık. Hem sağlık.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar azdı biz hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

0: ne kadar bilirsiniz?
1: 1.107.4 yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Şundak yollarınızda biz hamra programımız ne? Başlı baldık dostlarımı teklif kılı baldık. Yine kaysi yolları gidip atısla. Keşlik katınaşına yukur pahalı baktı buldu. Bayam sayfa digen anlıq uçumuz. Ey kunzaya da azman dayıma. İştipakıyla yan an yolu digen de bayamlamış yukur pahalı başlanıp boğan yolları tosuluş görülügen digen idi. Hem de hazır. Yukur pahalı vaxtının tazası. Evcigi çıkan vaxtı. Hoş. Kaç yolları kitu atısla. Yol uçur verişinlerine kızgın karşı alımız. Şincan 1074 ile üçün mülazımette. Katnaş kaysa oraya dağın sual mesletle. Katnaş uçurulur olsa. Xeyli merhamet kulak sıladı. Oğuşaşlı kızgın alımı. Kızgın karşı alımız özlerini. Kesli kesli dedi. Buldu. Kalın yükkanımı karşı alımız, abudu dedi. Yeni karşı alımız sizden, kaytadan karşı alımız. Ha, madanlık tonladı maşallah, köp dedi, buldum. Ha, bilgendim ben mişin nakşınızdan, çok çokum kunduz aynı çıktıydı. Hmm, bu şey, hedimden çıkadığından bilu bağandaydı.

0: Kaçtın katı mı kapat? Kava için emen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengüştün katı mı kapat? Kava için emen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Ubul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu mas kademde setiladı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetmen şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde tərlikidek çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütüv alsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemetmenin aşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolğan təvqulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildi aleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
2: Anla batkınınla 107'de tüt Katnaş Sanat Radyosu'dan Bebas'ta anlatılı batkan Yollarınızdı biz Emrah programımızı Yollarınızdı biz Emrah programımızı
3: Şimdilik radyo alınışı dostlar, keşlik yollarınızı bizim programımızın devamlaştırıp attığımız yakın et devamlılık mezmularımızı kulak salsanla. Bu programımızda ama isil temiz iş pahaliyetimizi kalbaz kuşkan, mihmalları maşkan salayı tavsiye kılımız. Yani Tianshan'cı Davan Beylu, şu Fulivan'ın yeni etçiliğine mihmalları maşkan yakıştalışınız bulalaydı. Tamakları okşaydı çünkü akmaru et maksatlarını işildiydi. İşçibek güzel, nayet muhidi çıraylıq güzel, ala mulazmetin bekirlengeş. Oxşağan tamaklağı eğiz digip kessanlar buludu. Mihmallarım aşkansıga. Aziz mihmallarınızı başlan. Ondan başka Adıl Sot Sarayının odılıq içilgan Şiyu Doduşa aşkansızım dostlarlayı tavsiye kulduk. Açık çüçük tamaklarını yakış gördüğün dostlarımızın yakış etdallışı. Ondan başka yine Pesil Şirikti'nin Pesil Ram Dien Cici işçimliki. Dien Cici işçimliki. Bu işçimlikti mi dostlarla alaydı tavsiye kıldım. Ondan başka Abdumobil Kulubi paletimizde alaydı avaz kuşkan nam kulaktan kulakı yetken en mühimi pulunuzun tece edigen Mulligrin Abdullarını dostlarla tavsiye kıldım. Abdumobil münasetlik, Abdullu münasetlik meseleler bulsa meselet asanlar buldu. Telefon 13-5-9-75-75 13-5-9-75-75

Dostlardan gelgen hoşçulan yetkizeyle Alımcan oy Kunzeyede nim digen çıraylık isim avu Aylale digen idiniz bek çıraylık bek çıraylık anlanıp gitti. Kızım babkas çokumuş isimini koyayım de ben. Rast çıraylık he. Mavu Çiğcan yörünün aldığı maşallah köyüp deydi yadıkar. Çiğcan yörünün çoğunyu doktorası karap mangal liniyede maşallah köyüp deydi yadıkar. Rahmet. Ma Ürümçüdeki dostlar bir meslet köstetken bolsanlar, mən ma Cənub tərəbdən Ürümçüge bakmaq çidim. Yağmuruç. Yağmuruç yapan ili bolamdım ya onun suğa qamas mı dəb. İli bilin. İli basınız buludu. Çapan ili bilen etigen keşte temperatura farkı bekçe onun üstüge ma 2 gün dünkin et uygunluktan başlap temperatura sel şu

Ağlatıp onşap birden ya ipkeygen idim bayam. Maşını go soğurtadan onşap birden bol diken maşına 3 gün güç onşılı diken. 3 günlük maşının vazip pulun birin desem karşı tarafa ilgili olmadı. Pul yok de. Sakça malum kalamdım. Kaydedin kandak kılmadı. Malum kalam. Kaydedin. Bu taksi maşın olsa taksiyenin ki gündelik vazip pulunu çokun biriş gerek. Değişen aşla bilen. Karşı tarafa bilen çöm. Değişin. Bu çokun bir ilişki değişik bul. Şunu bildirin. Biliş gerek. Bu mesela şu nemi gibi yerin, aşı özünüzü tevallik çoğun etret gibi yerin, berip, manda manda ekval boğan özümüz kilişken, lakin hem de hazır ma o vazif bulu. Hadi 235 koyu değil mi? Şunu bir ilişki hazır kilişemek kaldık. Tepsiz kaydedin değil o malum kısınız. Katnaş sakçılarımız belki Allah kılışı bu işin düşen dursa kalısının üt kılışı ya bu bir ilişki değişik pulken de kalısının üt siz bilen kilişip kılış mümkün ha. Ya anlıyordu maşallah köpteydi lauta buldu daha şey yıldır şunda ravanken ma nakşini anlısak bulmamdu hede deydi. Bulut ürümçü kep içip gitti ha. Ürümçüge kaşkaya yeni nerede basarttım lan? Aşı bağ uğurlağı verip kaya yakın bu şey bir içip yemem siz. Bayraziya deydi Çisuk bak karşı tarafını nem kusun biz şu çanşudun kıgıl bulam da Bayraziya kaysi çanşudun kıldı eğer şu çanşudun kıgıl bulsa siz şu çanşudun ki ismin evet besiniz biz aş dostumuzga yola bireyli kanda ha emsi devamlı uçurlarınla evet anla Şincan 1074 sizler için mulazım etti ha.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmalı.
1: Şu buna. Mandık
0: hamsak.
1: Mandık.
2: Dadu, Abdullah benle oturduğunu bir içip ver ha. Sınırımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, birden sevgi deyip meyvası ol.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Hacet Salkın.
2: Nimdi gel çıraylı.
0: Balam, balam gözüm açı.
1: Gel kısa ulan. Ayak mısın?
0: Balam.
1: Gel kısa ulan. Kutkuzun lan.
0: Kutkuzun lan.
5: Ata anılar vəqədən keyin qança pushayman qılsanlarmı ornığa gəlməydi. Keyinki pushayman özünə düşmən.
6: Balınızğa köyünsiniz. Balınızni avtomobil tünglikidən derisdən sırtqı çıxarğızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincang Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tian Shan 1. numarlıq turalğısı. Tabiyeti boysını 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik.

0: Bağbarınlıq məhəl, Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilində, Kianşan 1-ci nöbrlük turalğısırıki, Otturhal İgiz qəbət binalarda əmmi ailinin küllikki, 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə. Derizinizdə assınızla Kianşan Bağ Orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğən Esil Oltraq rayondun öy setviliş, kionunuzdik rəkiştir. Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-499, 0991-556-499. Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazət numarı 2024-650-102-00-125.
1: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Beybasta Anıl Kalı Batkan Yollarınızdı Biz Emra Programmısı Yollarınızdı Biz Emra Programmısı
2: Şənək Anıqcı Dostlar Kəşlik Yollarınızdı Biz Emra Programımızı Davamlaştırmız bu programımızda İsil Təmni İzdəş Paliyyətə Yəni Şincandıkı Ən İsil Təmni İzdəş Paliyyətimiz Qalmaz Quşqan Mehmanlarım Aşqansı Yəni Davən Pelu Fulivənin yeniği eçilgən mehmanlarım aşqansını tavsiye kılımız. Hem de Adıl Dasa'nın udulığı eçilgən Şüyü Doduşa aşqansını tavsiye kılımız. Onun başka Pəsil Şirikti'nin Pəsil Ram Diyancıcı içimliki. Diyancıcı içimliki. Muşu Pəsil içimlikinin Muşu Ram Pəsil Ram içimlikinin qaysınlar içi baxdanlar dostlar. Aş içimlikini boz biz gibi resim tatıp evet beygen bozsanlar gör kolay olsa ya muşu tapının özü işken bozsanlar. Muşu den cerci içimlik mu ya ki den cerci içimlik mu? Muşu bir mukumlaştırı deli ya eğer şu içimlik kullanıladı bozsa resim tatıp evet bezsanlar. Yukarı korulla köptün köp rahmet onun başka Abdumobil kulübü paletimizde alayda avaz koşkan. Nam kulaktan kulakı yetken. Ondan başka pulunuzu diyecek bir adıgan İsil Abdullah Molligren Abdullah'ın tavsiye kılınız 13-5 tane 9-75-75 bile alaklasanlar buludu. Kaşkay poiz stansıdı mınıp Dunhuşa uçunu aldık geluk yolları avandaydı Qarğay kızı rahmet Şincandaşı ödün mınıp Adıl Dasa'nın aldığı mangal liniyede tosuluş ba Şincandaşı kızıl çırahtın ötke tutu bu tosuluş Sendon buydun Xundaça çizengi qarap mangandan başıla Bekküp bekküp deydi yadıkar Nur Mehmet bir inkas kıptıken size bir mesele ne Bazı mesele şu Qarab işçimiz açıq hop qaladı ya özlerini bilmeyken. Bu İsil naqışlarını koyup bədiniz köp rahmet deydi buldu. Qolcidiki dostumuz ne? Yəkən təklif qala. Yəkən kəlsün. Yəkən kisərtdəm kür öğrendim. Üzüm mekman qılı mən deydi bana. Şun daqmışı. Mert dostlarımız, anıqışlarımız var da. Əlican rahmet. Bayraziyanın uçuru da 100-ci yer maşalla köp deydi rahmet. Tor taksi ablamıdı. Şiyunu aldı. Bolu. Çanfango yollar avan deydu. Aybikanın uçuri rahmet. Onun başka yine Abdurim efendim. Bolu rahmet. Dostlar, yetkiz zamanlar bir uçur bağ. Ürümçi Cənubi Vokzalının ammevi katnaş biket supsi kin aydılıb, Abdumobil yolu qaytıdan ayrıldı. Dostlarımız dikkat kılaylı. Ürümçi Cənubi Vokzalının aldıdaki meydanda, torda zakaz kılınıdgan kıra Abdumobillerinin yürüyüş liniyesi qaytıdan planlandı. Əsildeki oxşaş yönlüşlü kırış çıkış iğizleri Ayırıp tanışılıp, Abdumobilanın kırış çıkış yolu pütüllay ayırıp etilip, tarqaqlaştırılıp, yürüyüş işe aşırıldı. İlginlikçe Ürümçi Cənubi Vokzalının aldıdaki meydanda, əsildi adam bilen Abdumobilla girelişip gitiş, türlük Abdumobilanın yürüyüş boşluğu yetişmeslik, supa tar buluş, Abdumobilla tosulup kılış qatarlıq meselele uzundun buyan mevcut bopkayken bulup, özgertilgendin kiyin, əsildeki bir artı Abdubus meydani ilgiligen, Asası yol bekarlanıp, yeniden kıra abdumobili məxsus yolu köp aytilgen. Kine aytilgenden kiyinki ammevi katnaş biket supsi da abdubus saxlıgandiki müşu qıstançılıq körünerlik az yedigen. Nəx meydandiki 6 orunga asma belgi orundilip, yer yüzüge 30 müşu belgisizliğen. Abdumobil yolu bilen piyadla yolu iniq ayrılış bilen birge bexatarlik yüşürün xavbi tügitilgen. Atanlar dikkatte, Şincan'daki bir cayda kar tatiliki koyup beriş vakti bekildi. Yani Уда

0: Бейджин вақты саат 20.
1: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianşan restisi 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülüde azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde tərlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianşan'daki katlı cemiyatının əşametlik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kçı bolğan təvkulada 5. evlat öyle. 3 yataqlıq öyle.

0: 4 yataqlı qılıb işitdəlisiz. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991205-5 0991205-5-ki telefon qılıb sürüşdürün. Şinjan İpək yolu Çon bazar öy joy çəkişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2026-650-102-3-16.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchan Kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslıq aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao öy-joy çekişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerle 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi, küllük, aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ela mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus liniyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.

막 미동 옷들이 올라가니 마우 동산 코스든 마우 님이 그만간 가랩 그만간 리니야 도샹 난루 마실라 브라즈 köpke. İştibak hüle çingin yoludan minhua kutsıda maşila braz köpke. Suju şarkı kutsıda maşila köp, yani yinçuan yoludan Beijing nanlu mao şarkıdan garipke. Maşallah köpke. Onun başka Changfang'u Şimali yolu da maşallah köp. Yani Çentangcang yolu den Yaşan Otur yolu Şimal'dan Canup liniyası da maşallah köp tosuluş pa. Onun başka Yongshun Kutsi. Mao Şangşa'ı Lijiaqiao'dan Dongarhuan Garip'ten Şarık liniyası da tosuluş. Yani bana körüktün çüdüğen liniye okşaydı. Çıkıdığan çüdüğen liniyeler de maşallah köpke. Daven Beylo İştibak yolu den Dongdalyan Garip'i Kutsi Canup Şimal liniyası da tosuluş pa. Yujin Kutsi Mao Hıpinalı'dan Buğday yolu Garip'ten Şarık liniyası da maşallah köp. Çangçın Oturu yolu yani Hınan Şarkı yolu'dan Karşıdonglu Canıp Şimal liniyası da tutuluş ba. Uşin Beylu Koşumçu yol yani Uşin Nanlu'dan Vinçuan Garibi yolu Canıp Şimal liniyası da tutuluş ba. Şerlik hükümetten aldı da maşallah köp tutuluş ba. Nanhu Donglu tutuluş ba. Onun başka yana Midong Nanlu'dan Beijing Beylu Şarıktan Garibke tutuluş ba. Dostlarımız önümlük paylan gaysila.

0: yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost braderlerinizde kütüvalsınız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
1: Tavuştun katı mı kapat? Kava için hemen tazak kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tavuştun katı mı kapat? Kava için hemen tazak kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu mas kademde setilidu. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
2: Anla batkınınla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bevasta Anıl Kalıbatkan Yollarınızda biz Emrah programımız. Yollarınızda biz Emrah programımız.
3: Şimdi kanalıcı dostlar keşlik yollarınızı biz Emrah programımız devamlı şartıdu. Şincan'daki en isil temli izdeş pahaliyetimizdeki alayda avaz kuşkan, yani akmer vayet, un, yağ, gürüş, açık su, katarlık maksatlarını şildip titikdek tamakla bilen. Ela mulazim etinay çıraylık güzel menzirisi bilen huzur biri vatkan. Müşü Tavan Peylu, Fulivan'nın yeniği etilgan mekmallarım aşkansın tavsiye kıldık. Onun başka Adıl Sot Sarayı'nın uduluğu etilgan Şiyu Dodoşa aşkansın tavsiye kıldık. Onun başka Pesil Şirkti'nin Pesil Ram Diyence Cür içimliki bu içimlikini tavsiye kıldık. Hem de Abdomobil Kulübü paletimiz galayda bas kuşkan nam kulaktan kulakı yetken en mühimi pulunuzun ticap beridigan Mulligir'in Abdullar'ın tavsiye kıldık. Bu uğurlar köptün köp rahmet. Dostlardan kelgan uçurlardan get gözümüz qani. Ha, esil naqshlarni qo'yib berdingiz ko'p rahmat. Deb hozirgich anglayotimiz rahmat deydi. Abdurahmon so'm kichakimizga rahmat. Qashqadaryo shahri ichidan 1-yillardan 7-yillarcha bo'g'oqlikda bir tal kichik karta saqlash portmal, shaptol chechigaranlik portmal yutib ketgan portmal ichida 5 tane bank kartasi, 3 tal davolash kartasi batdi. Uçurat kuşlar boğamaz bir haber vergen bozsanla deydi. Kaşka şehir içidin. Birinci esladın yedinci eslağıç boğamışı arlıq ke. Eğer manımıştak bir şaptol çeçigiranlık bir portmalıya kartı saklığı, kartı saladığan portmalını tipi uçula, ip koyu uçula, uçurat kuşula bozsa kaşka deki dostla bir alaklaşkan bozsanla ikisi izdavadudu. Şiyunun aldığı maşallah bir az köp degen uçurun tapşırıp aldık. Yağın lu tarafta maşallah köpteydü. Lauta rahmet uçurunuzga. Aksu kök yar yolu hoşluyadı ravanken köp rahmet. Nur Mehmet'nin uçurun.
4: Hayır, yetkidikler yolka öre. Şiveyka meynetinden aldığın cücaven köyü pisloğa anlıkta hoş yolu işte ravanken. Anadiki mavi cücaven köyü ekme adasiyatını tutalmaktı ravanken.
3: Buldu köp rahmet. Gongming lu tarafta maşin köp deydü. Yanxı yolu qoşniyada ravan deydi abladırık rikçinin uçuri. Buldum. Çentan, Çiçan yarının aldığı yolu ravan ke rahmet. Şıçıxu yolları azır ravan deydi abudu rahmet. Mihmancan ne? Mihmancan
5: uçuri. Gözde kütüksü radyosal ispan. Anlısına maçısında gördüğün güzel dostum ben bostum. Aksu bayna esin Mihmancan bulman. Kunduzlara keçen alıp salamet olsun.
3: Rahmet.
5: Hem olan iki keçikim var. Güzel dostum ben. Allah'a vatman. Hoşça bir şey oldu.
3: Buldu rahmet Mekmancan. Bayraziyanın uçurda kışı kutusu da maşallah biraz köp dedi buldu. Şıçıxu yolları ravan dedi rahmet. İzil nakşılağı köptün köp rahmet degen dostlar. Yaxşı görüp anlığan bozsan Allah'a sizlere huzur beygen boz hoş bulumuz.
6: 174 Odize yolu kayırı. Şahay Şahman üstündeki Fakay yolu. 1. yolları yaşlı sıra.
3: Buldu köptün köp rahmet.

0: başladın Fatime?
1: Yolu söyleyeyim, aslımız dağıt tarafları, hazır olan maşallah güzel köpüdü.
0: Buluy. Yinşan Şincan'ın aldığı maşallah bek köpüdü. Daha ben peydo Yinşan Şincan tarafları

0: Nazar silip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Canobi Şincan'ın qarbidiki Tağlıq rayon, Xotan Bulayet'nin Canobi'deki Tağlıq rayon Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yamğur. Utturhal, Egiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş kar ya ki kar yağıdı. Kızılsu Oblastı'daki Tağlıq rayonun kısmen rayonlarda utturhal ya ki katlıq yamğur ya ki kar yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçiden ayet gündüzü geçe hava uçuk bazı bulutluk bulup, döven temperatura 8 Celsiya gradus, yukarı temperatura 17 Celsiya gradus bulut.
0: Emde bu kıdımkı programımızın asası mezmullarını tonuşturumuz.
1: Yeni idiye yeni sepergi yitekledi. Şanlıq 5 yıl sahipimizde dünyaya kucak açkan iyi çevetilgen Şincan'ın hayatı küçü Urgudi mavzuluk məksus makalını anlatınız.
0: Şincan, şimal kuruluşunu yukarı önümde alğı sürüp, güzel Şincan'ın yeşillik asasını teximi müstehkemledi.
1: 15-5 yıl mezgilide Avtonom rayon köpkül tedbirini tən kollunup, memleket boyuca energiya baylıqı strategiyalik kapalıq bazısı kuruluşunu tezletidu.
0: Şincan tömür yolu da bu yıl içindeki toşluğun yük 200 milyon tonluk çoğun ötgelini büsbütti.
1: Ürümçide Turalgu Amuvi Fondu'nun işletişinin yeni bir yolu köpeydi. Hazırdan başlayıp Şincan içindeki özü turuşluk öylerini bizleşke, fondunu çıkırıp işletişki buludu.
0: Emdi, haberle anlanla.
1: Hazır, yeni ideye yeni sepergi yitekledi. Şallık 5 yıl sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Başruci Xi Jinping, Şincan'ın özgeç rayon evzellikini cari kıldırıp, yeni terakket endisiyi pahalı mulazımet kılıp ve yuğurlup, sırtkı ecevitiş hizmetini, emeliyetini çıkış kılıp, çın tutuş kerek de tekitledi. Şincan tapşırıqını əsli çın saklap, sırtkı ecevitişinin yukarı seviyyada alığı sürüp, Avrupa Asiya altın yolu ve garipki ecevitiş kövrük 5'i istikamını küçep berpa kıldı. 5 yıldan bu yan strategiye arkalı kuvvet koşup, tüzümde yenilik yartıp, kesip toplap, muhitini elalaştırıp, taşkı soğudu kölümünün mukim işi, asasi gevdinin köp menbelişi, kurulumunun sicil elalışını emelge aşırıp, İpek yolu ixtisat belbeğdeki yadroluk rayonu kuruluşda casaret bilen yeni sahibi bitti. Ürümçi Xalqara Quruqluq Port rayonunun künüge oturuysa bilen, işkidin artıq Tianshan namlıq, köpxil ulanma transport növetçi poizi katnap, Cungunun yakşı mallarını otur Asiya, Yavropa'yı yetkizüdü. 75 yılın hazırgıç katnagan Tianshan namlıq növetçi poiz, 770'den eşip, bultır bir yılda katnagan poizden eşip getdi. Şincan, Lianhui Tungda Xalqara Yük Transport Vakaletçiliki Çeklik Şirketinin Kesipki Mesul Direktori Mu Haytao mındak dedi. Hazır Almuta bilen Taşkentke bütün musafirlik vakit cedveli boyunca nöbetçi poiz katnaydı. Tömür yol, su yolu ulanma transport liniyası Avrupa'yı tutaştı. Guangxi, Hebei, Hubei Katarlıq caylarını tutuşulgan nöbetçi poiz liniyası var. Yük toplaş tannarkımız teximi tövellep, xeridar mənbəyimiz teximi kengeydi. Quruqluq portu rayonu ıslah kılış, yenilik yartışını ecevetiş bütün zencereki sındırdı. Tömür yolda tiz yetküzüş, təvəc aydın bivaslı yetküzüş, katarlıq, kolaylık tedbirlerini hakiki əməliyleştirdi. TIR Toplanış Merkezi Çigra halkıgan elektronluk soğudu tamujunu resmiyeti beceriş amavi merkezi Katarlıq supularını kurdu. Quruqluq porti rayonu, aeroport etrafi ixtisadi rayonu, universal bajdın xali rayon bölek ayrımısını buzup taşlap mas tereqiyatını emelge aşırdı. 5 yıldan bu yan Quruqluq Port rayonundan yılığı oturuysa bilen katnagan növetçi poiz, Şincan boyunca katnagan növetçi poizinin 80%'den köpürekin ilgilidir. Xalqara yük poizi 27 mingi yakınlaştı. 4400 netçi bazar asası gevdisi toplandı. Ürümçi Xalqara Quruqluq Porti rayonu ve Aeroport Etrafi İxtisadi rayonu Başkuruş Komiteti Quruqluq Porti Mulazimet İdarisinin Mesuli Zhong Hehua mındak dedi. Bu 5 yılda Jungu Avrupa nöbetçi poyizinin katına süpütünü östürüş, ünümünü aşırışkı türtüki bulup, köp kıl ulaştırmak.

ترانسپورت سویامز نی عمومی یوزلی گسترب و نیورسال ملازمت اقتدار نی سجل مکمل لشترب اشیا ابراتی سودا کسب چونکر یورلگان اوچو اقتصاد سیستمیس نی اساسی جهتن شکلندردوک بگنکی کنده شینجانن غریب که ایچی ویتشتی که تگلک ارنی کنسیری گبدلندی Алатау ва Қорғас порты арқылы қатынған Жүнгі Еуропа Отырасия нөвәтчі пойызы ұда 6 ел 10 мүн қытымлық өткелден өтті. Бұл ел 1-ші айдың 8-ші айғыча, бұл ішкі порт арқылы қатынған Жүнгі Еуропа Отырасия нөвәтчі пойызы 12.500-ден ешіп, бұлтырқы шу мәзгілдігідің 5.10%. Import, export, mal 25 milyon tonnadan eşip 8.2% köpeydi. Növetçi poizinin uda köpeyişi, akıl port kuruluşunun çunkur alıgı sürülü yerlikinin neticesi. Alatau porti akıl tömür yol portu bilen tevve cayda tamojindin tiz ötküzüşünü birleştiriş endizisi ve tömür yol universal tekşürüş meydanının birleşip meşgulat kılış ıslahatı arkalık tamojindin ötküzüş vaktini 20%'ın arttı kıskarttı. Şincan Alatau GN Eşya Obrotu Çeklik Şirketi Tamojinliği Məlum Kılış Bölümünün Muavun Direktörü Yang Ya Jie Mundak dedi. Məlum Kılış Tekşürtüp ötküzüş resmiyeti asası cihetin bir kıtındılı becerildi. Eşya obrat ünümü körnerlik açtı. Yıllık oturç kesif miktarımız 20% ki yakın açtı. Bu yıl Cungu Şincan Erkin Sodasınak rayonunun süpetini östürüş ünümünü aşırışı, hemkarlaşıp ortak ilgirleşideki açkuşluk yıl. Qashqari bo'lak rayoni kasb topi tez shakllandi. Qashqari Shinxay yangi material fan texnikasi chaklik shirkati bu yil muqim tijoratni ishqa oshirdi. Navbatda mas'uliyat qimmati 70 million yuandan eshib, qoyash nuri taxtisi, chidamchan taxta, turmi taxti qatorliq mas'uliyatlari O'rta Osiyo, Yevropa bozorlariga turkumlab setildi. Qashqar Shinxay yangi material fan texnikasi chaklik shirkati xalqaro tijorat bo'limining direktori Qadriya Ali mundaq dedi. Rayon afzalligiga erkin savdo sinoq rayoni, universal bajdan xoli rayonining siyosat dastlanma afzalligi qo'shilib, chegara halqigan savdo mukammal zanjirini tutashtirdi. Bu yil mas'uliyat qimmatimizni 100 million yuandan oshirish ishonchimiz bor. Şincan Eçevitiş dolkonuda batırlık bilen sepnin aldı dimandı. Rayon evzeldeki terakiyat üstündeki tiz aylınıp, Yipek yolu ıhtısat belbiğdeki yadroluk rayonu kuruluşta teyhimi zor rol oynamakta. Bu yıl 6. ayda Ürümçide ötküzülgen 9. nöbetlik Cungu Asiya Avrupa körgezmesiye 49 devlet rayon ve halkara teşkilat katnaştı. 27 devlet məxsus körgəzmi rayonu təsis qıldı. Çigra sırtıdın körgəzmi qatnaşqan sodigar 2000-dən aşdı. Sodigar kölümüdə yana yeni yuqarı səviyyə yaradılıb, Şincanın eçivitiş, əmkarlışış, dostla çəmbirki barğansırı zoraydı. 5 yıldın bu yan Şincan özgüc rayon əvzəlliki və mislisiz eçivitiş qiyafıdı bilən dünyaya kən bıçaq aşdı. Şincan'ın devletinin eçvetiş umumiyetindeki mühim rolü kün seri gevdilendi. Nöbette Şincan'da 14 türlük, devlet derecelik 56 noktalık eçvetiş süpsi. Sırtkı eçvetiligen 19 port var. 228 devlet ve rayon bilen soda alakası kılıvatıdı. 5 yıldan bu yan Şincan'ın taşkı soda, import, export umumi kıymeti 100 milyar yuanlık ötkeldin. Bu da 4 kıytım öttü. 2025 yılı 520 milyar 370 milyon yuanlığı yetip, yeşil süreti memleket boyunca birinci orunda turdu. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqca Şincan'ın import-export umumi kıymeti 394 milyard 700 milyon yuanga yetip, bultur kuşu mezgildigiden 10.7% aştı.
Şinjan yuqori sifatli taraqqiyot

0: yolu da mezmut kadem taşladı. Yol içip cesaret bilen ilgirleş kuvveti vurgup taştı. Bugünkü Şincan Partiya Merkezi Komiteti bekitip bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, teximu şençki tolgan kıyafette dünyayı kuçak içip, işki taşkı koş ayılmış devamıda dadılık bilen mühim rol oynap, İpek yolu ıhtısat belbigdeki yadroluk rayon kuruluşunu sıcıl yukarı süpette alıgı sürüp, garip ki içi bitiş yolunu teximu ravallaştırıp, kesipini teximu puhtulap, teximu ken dairde payda menfaat yetküzmekte.
1: Stansımız haberi. Abdonim rayonun Tianjin'in şimali etkiliği şehir topunun atmosfera muhiyetini tüzeş hizmetini alıgı sürüş yığını ve 2026 yılı 3. pesillik oğrullaştırış yığını 10. ayının 13. günü ürümçede geldi. Yığında Xi Jinping ekologiya medeniyeliği ilgesi çoğunkuru öğünüldü ve ızcıllaştırıldı. Abdonim rayonluk partiya komiteti ve halk hükümetinin atmosfera bulgunuşunun alınılış ve onu tüzeş doğrusudaki hizmet oğrullaştırması emeliyleştirildi. Neticeler kulağısılınıp, vaziyet tahlil kılınıp, hüküm çıkarılıp, küzde, kışta, ötkelik hücum kılıdgan noktalık vazifeler oğrullaştırılıp, 15. 5 yılda atmosfera bulgunuşunun alınılış ve onu tüzeşini yakışı başlaş, kademli yakışı ilişki puhta asas ilindi. Abdonim rayonluk partiya komitetinin muavin şucisi, Ürümçi şehirlik partiya komitetinin şucisi Wang Lin yığınğa katnaştı, emdi söz kıldı. Yığında bunular görsetildi. Bu yıl kirgen nümgen cayla tarmakla bulgunışını dəl ilmi kanun boyucu tüzeşti çıngdırıp, kışta görülgen meselini yazda hel kılıştak bir qatar tüzeş tedbirini zor küşbilen yol koyup, yukarı töben tən hərgetlinip, on sol həmkarlaşıp, birleşip alınilip, birleşip tizgillip, rayon hava süptinin sıcıl yaxşılınışı törtkü boldu. Yığında bunlar təkidlendi. Dikkatni muhim noktağı merkezleştirip ötkelik hücum kılıp, nişanlık dəl tedbir kollanıp, küzde ve kışta atmosfera bulgunuşunun alınılış ve onu tüzeş ötkelik hücum kılış cihani kat'i yakşı kılış. Kurulmada bulgumu azaytışını tezletip, kesip kurulması, energiya kurulması, katnaş transport kurulmasını yanmı tənşep əlalaştırıp, bulgunuşunu tüzeşten ibarat tutkunu çın tutuş. Kuruluşta bulgumu azaytışını çoğunkurlaştırıp, bir karxanağı bir tedbir kolunup, tüzeş türünü gevdilik çın tutup, pakız energiya bilen ısındıgan kılıp özgertişini tez algı sürüp, bulgumu azaytıdıgan türlerini aldın pilallap, zapas tayarlap, hava süptünü yakşılaş, kattık tırkini müstekemleş. Başkuruşta bulgumu azaytışını kengaytip, vaqt bariqlendirip, işlep çıkırışını ilmi yolu koyup, karxana elektri istansının elektri toğrudiki, tokunu işiltişigi törtge bulup, çantozandın bulgunuşunu başkuruş tizgirleşini küçeytip, salyot, pojansını yakşı başkurup, bulgunuşunun alınılış ve onu tüzeş ötkelik ucum kiliş yiyen boşluğu etçiş. Ciddi ahvalda bulgumunun azaytışını çın tutup, teximu dəl közetip ölçep, agaklandırıp, ciddi ahvalı teximu ilmi inkas kaydırıp, rayonlar tən hərkətlinişte teximu həmkarlaşıp, eğir bulganğın havarayığı taqabıl duruş təşəbbüskarlıq ceyğini yaxşı kılış. Merkez ekologik muhitini qoğdaş nazaretçilik 7-ci qrupsi qayıtma inkas kılgan meselelerini tüzdişini qat'i çın tutup, tüzdiş asası gevdisi, nişani, tedbiri, sürükini bir-bir aydınlaştırıp, her bir işini əməliyleştirişge, her bir işki inkas qaytırışqa əqiqi kapalatlı kılış gerek. Yığında bunlar tələb kılındı. Küzde ve kışta atmosfera bulgunuşunun alınılış ve onu tüzeş ötkelik hücum kılış cihini yakşı kılışta vaqt kız vazipi eğir. Mesuliyetini zimmigi ilişini yanımı küçeytip, yıllık nişan vazipini közlep, ötkelik hücum kılışkı bütün küşbilen atlanış. Tabi cayi mesuliyetini puhta zimmisi gelip, tarmaqlar hemkarlıqını yanımı küçeytip, kanun icra kılış, nazarat kılış, başkuruşunu çıngıtıp, ötkelik hücum kılış birikimi küçünü mücessemlep, türlü hizmet vazifelerini əqiqi əməliyleştirişge, əməli ünüm yartışqa əqiqi kapalatlı kılıp, kök asman ah bulutunu qoğdaş, rayonunun yukur sifatlik tərəqiyatı türkü buluşunun közünü qamaştırdığan cevap qayğızını tapşırış gerek. Yığından burun, yığınğı qatnışdığanlar sanayat karxanası, motorlu qatnış vasitlarını tekşürüş aparatı, koçu məhəllələrge berib, karxanlarının mohit asıraşta bir dərəcəgi örləş, A dərəclik karxanı bərpa qılış, köşmü bulğumu mənbəsini nazarat qılış, başquruş, salyot pocağınızını başquruş, tizgilləş qatarlıq noxtlıq sahalardaki xizmət nədilisini gördü. Tekşürüp tətqiq qıldı. Qaysar Qiyum, Ben Ping Katarlıqla alaqdar faaliyetlerge katnaşdı.
0: Emdi, 5 yıllık netice kağızı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. 5 yıldın bu yan Şincan 3 şimal kuruluşunu, yukarı önümde alıq sürüp su baylıqını ilmi taksimler sestiğimizin sicil mükemmelleştirip, güzel Şincan'ın yeşillik asasını teximu müstehkemledi. Şincan, 3 şimal kuruluşdaki Xışi koridori, Taklamakan kumluğunun girbegideki tosup zərbi beriş cenginin asaslıq gen meydani. Hazırı kadar orullanğan 3 şimalı kuruluş vəzifisi 60 milyon 630 min moğı yıkıllaşdı. Şincan 2025-li kum tızgırlaşının moyum noktisini yeşil mudafiye belbeğini kengeytiş, süptünü östürüşke karatıp 13 milyon 760 min moğ kumluğunu tüzedi. Yeşil müdafiye belbeğini 110 metreden 7500 metre geçken etti. Kumunu çekindirip yeşillikini köpeytişte köpeygin fakat yeşillikli emes bulup Abdonum rayon kum tizginleş bilen kırımlı aşırışını birleştiriş yolunu tedrici izlenip tepip çıktı. Östürülen kumluk iktisadi ziraat kölümü 10 milyon 830 min moğa yetti. Mesulat umumi kımmeti 29 milyar yuanga yakınlaştı. 5 yıldın bu yan Şincan, noktuluk derya köllerge, ekologiyalik su tolukluş bilen esliği keltürüp tüzeşine sıcıl algı sürdü. Tarım deryası vadisi'ye ekologiyalik su yetküzüş kuruluşunu, bu da 27 etim yolu koyup, cemi 11 milyar küp metreye yakın su tolukladı. Suluk yerini maskademde koğdadı. Seyvopo külü ve Naratni, Abdonum rayonunun moyum suluk yeri Katar'ı kirgüzüp, Abdonum rayonunun moyum suluk yerini 19'ı yetküzdü. Bütün Şincan'daki suluk yer kölümü 4 milyon 221 600 hektarı yetip, milyonluğun fesil kuşunun köçüş yoluğa ve rayon ekologiyasının tanpunluğunu saklaydıgan aç kuşluk tosıkka aylandı.
1: Stansımız muhberleri Gaumun Huy, Tan Şöçiyen haber kılıdı. Abdonum rayonluk halk hükümeti Akbarat İşkansı, 10 ayının 13 günü üçten gen, memleket boyca energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazısı kuruşunu tezletip, özgüce evsel zaman kilaşkan kesip sistemisi barpa kılış temisi de akbarat ilan kılış yığın açtı. 15-5 yıl mezgilede Abdonum rayon köp kıl tedbirini tan kullanıp, memleket boyca energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazısı kuruluşunun yeni yeni pelliği kötürülüşü türkü buludu. Abdonum rayonluk Taraqqiyat ve İslahat Komiteti Partiya Grupısının muavin şujisi Mudir Doktor Rahman 15-5 yıl mezgilede Abdonum rayonunun Şincan'ın 15-5 yıllık memleket boyunca energiya baylığı strategiyalik kapalat bazısı barpa qilish yirik planı. Şincan'ın 15-5 yıllık yeğinci energiya sistemisi kuruluşu yirik planı. Ve erkaysi energiya sahaları erket planını tez yolu koyup, energiya baylıqının yukur sübətlik tərəqiyatı türkü bulup, 2030 yılgıca energiyanı universal işləb çıxırış ixtidarını tırışıp, 700 milyon tonlu ölçəmlik kömürdün yukur səviyyi yetküzdüğallıqını tonuşturup bundaq dedi. Nefet, təbii qaz çarlaş, eçiş və zapısını köpəytib, məhsulat miqdarını aşırıq salmaqını zor edib, kömür işləb çıxırış, eçiş orullaşdırmasını əlalaşdırıb, kumluq, çöllük, qaqaslıq, pakız, energiya bazısını tərtibli qurub, yeni bir növbətli kan izdəşdə böz şasılı qılış, strategiyalı kərkitini yolu qoyuşuna alğı sürüb, qezilmi baylıq işləb çıxırış ixtidarını qozğıtışına tez edimiz. Ғарбның ғазын шарқы еткізуш, Шинжан көмірінің сұртқы тошуш, Шинжан токының сұртқы еткізуш жолының тошуш ұқтыдарыны өстіріп, энергия байлықы қалықыра әмкарлықыны күшейтіп, дөйләтінің энергия байлықы бейхәттәрлігіні тегімі күшілік тірек вәк капалетке егі қылымыз. Şinjan 15-5 yıl mezgilede tipni yeşil töbün karbonluk kılıp özgertiş yeğen pürsünü çın tutup yeğen energiye bilen enenvi energiye təminat bilen istimalının münasibetini bir tutaş yakşı planlap pakız energiye bilen yukarı ünümlük təminleşki kapalatlı kılış iktidarını yanımı küçeydi.

5 yakı turdaki müsabakaya ayrıldı. Aralaş kolektif müsabaka 10. ayının 5. gününden 13 günü geç ötküzüldü. Yakı turdaki müsabaka 10. ayının 13. günü başlanıp 17. günü ahırlaştı.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ece koşak mayda.
2: Taksiye
3: geldi. Çıkın lan, çıkın lan. Çıkın lan.
4: Çıkın lan. Taksiye.
3: Şurada oturun, şurada
0: oturun. Kızlar saat kaç oldu?
3: Ustam radyonu katma sen de radyosunu toğırlan ha.
5: Yok yok, valla. Çıkın lan. Çıkın lan. Çıkın lan.
6: Altın modelga çıkıp radyonu açıp katnaş sanat radyosunu anlaş hazır ki vaktiniz ne tekme menilik kılıdık.
0: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurularını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
6: Her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televizyon Stansı katnaş sanat radyosunun seferinizde biz sırdaş programımızı bulduk.
7: Hey kınan la kınan la programı başlık gitti programı başlık gitti kızkarlık yeni paranlarını anlamakla bambu.
6: Seferinizde biz sırdaş.
7: Biz sırdaş.
8: Sapırımızda biz sırdaş.

0: Ayağımızda biz sırdaş.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
2: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur verip anlıkçılarımızın seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
0: Programlarımızın yaktırıp anlap kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlıkçılarımızga rahmet.
2: Cemiyetinin her bir ocaklarda aktif güç tarpıtıp yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ahgönül dostumuzga rahmet.
0: Sila bulgaçkala biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
2: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bu kilovatkınınlığa köp rahmet.

yolcuların avtomobil izdeş liniyası alalaştırıldı. Bundan başka rayon içindeki 6 orunga belge esilip, 30 orundaki yeryüzüge belge sızıkları sızılıp, piyadeler bilen avtomobillerin yürüyüş liniyası kalıplaştırıldı. Özgertilgenden keyin bu yerdeki avtomobillerin yol yürüyüş ünümü körünerlik eşip, yolcuların yol yürüyüşü tehimi kolaylaştı.

Avtomobil derisinden taşlayan ahlatınız, muhitka təsir etkizip tıkanmay. Yani arkanızdan kilovatkan avtomobilinin bexaterlikiye xavip ip gelişi. Hatta muhit tazlık işçilerinin katılı bop gelişi mümkün. Avtomobil derisinden ahlat taşlaş, medeniyetsiz, ahlaksız kılmış. 174 Katnaş Sənət Radiosu şunu teşebbüs kılıdı ki, avtomobil derisinden ahlat taşlamak.

Qadirlik do'stlar, hamda diqqatingizga programmamizning radio saya etisayibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlari bo'lsin. Altın közde güzel tüske kirgen Şinjan arı törük toğraqlıqi sayat tolqununu kütüvaldi.

0: Hoş dostlar ki hoşçakalın karayımız Visal 10'umuz dedi yakşı mıraya seçilen Kaşkar'ın yol haberi bereyi Beyhu yolları koşuyormuştu Ravan. Keşte şunda bir hava yemedip çıktım go 80 yaşlık anamını bir aylandır edip bana yaraydı Xorazdı ki xo. Bırak keşte anımızın çoğaltımızın sırtka aylandı kola çıkan vakti. Allah'a da dikkat kılaylı kılın olarak kiyindiriyor bunda. Cuma otomobilinin sürütünü kontrolü kılıp bir hatar manga asasta Töttal derizini bek şuru etmeye asas da zukam teki kamı son. Cuma devamlılık programını yaktırıp almış olan ümit kılımız. Yoldarınla, ravan sabırınla, onuşluk bir hatar olsun dostumuz. Rahmet. Onun başka avazlık şuruladın. Çürüşün kalıp taşının ki avazlık şuru yakışma.
1: Kulağım ürkeşken. Kulağım rüziyeti diyor. Tüttüm tanlı rüziyeti ürkeşken.
0: Oy yaşma.
1: Rüzi yok abi. Masyaşan basının aldığın çıkanın yolları öte ravan.
0: Valla rahmet de. Pek estağil gel kısınız eden bir kıl. Kendine göre rahmet şuru lağısı dağımın gelip duruşunuz demet kılımız. Nuristan yaşma.
1: Yok abi yürüte ama gayyalı koşuyor yürüte ravan ki gayyalı da kalka normal gaz yürüte ökülettin maşı yok ki ökeşen balı.
0: Öyle değil mi?
1: Yanı bulursan uzun bottayız. Biz gelen bir paranlaşmıkla yanı bulursan.
0: Aylık aldın kıtımlık mı? Bir vasıtı köz işte aylık kartonunki mukabatını eriştiniz. Şu an biz şunda bir kilemdeki bu Nuristan kesi bir bile bizim aldığımızda şu mukabatlarını yiyip gider mi gitsek kime koydunuz bu? Hadi yap kötü bu Nuristan. Nerede o ya da bilmeyen bir kıyafetle kırıp daha ben de dese yani kaya da edip. Güzel dünya.
2: Biz yetmiş de tercih olsan ben anlaşmamış. Mağdurdun güzel olsun kesin ama güzel olsun.
0: Rahmet.
2: Aksu baynayı. Müslüman canlımın aksu baynayı. Sırf Allah'a vatımın ürkeç cevap için ama tamamet olsun. İşleriniz anlaşık olsun. Bizim Allah'a vatımın.
0: Vay rahmet. Aksu baynayı sürüp anavat kaydım bu kanı ki mihman can devamı ben sahip kan bilmezsiniz mi? Sıdık çağın uçumuz he. Kaç kaydın.

0: Hoş bulduk yol birin karar yolculuğu mandı bana özlemnin dostum ürkeşçen kept kanda avalığını yakışımı teşkimi kaçka dolan simiz avutun olduğun çoğun aptım bula cikken şopur ustamla dikkat kıma aile rahmet de puşurlan yol aptı rahmet sıdıkça amma canlı puşurlan yol aptı rıdı uvalıma kuşa taksiyle yakışımı ürkeşçen kestikeniz güzel olsun kuşadın yol haberi birey kuşa dostluk şimal yolu şimaldın canıpka aptım bula köperek diye puşurlan yol aptı seynağı kızaylı kuşa taksi köptün köper rahmet Abdükerim Ustam'ınki yazmışlarını tapşırıp aldık ve en beherligen süratlerini tapşırıp aldık. Şuna çıraylı resimle çıp söz, yollap söz köptün gibi rahmet. Aksu Baynaysın Turunca Ustam yaşma.
1: Ülke Sultan Tonkat'ın yaşma Aksu Baynaysın görüşür. Hoş. Aksu Baynaysın Tonkat'ın yaşma Aksu Baynaysın Tonkat'ın yaşma Aksu Baynaysın Tonkat'ın yaşma Aksu Baynaysın Tonkat'ın yaşma Aksu Baynaysın Tonkat'ın
0: yaşma Ama yadılgan mı alamet yatıp olsun bana gel. Rahmet. Yolbas.
1: Örüz yetirip gör. Bozulun yolu kevri.
0: Hoş.
1: Ama şu Ölge Derya uyguları, Naat, Ravan, Ravan, Ölge Derya doğru yoldurduğun Ravan çiftlerimize rahmet yarası etti. Şimdi çok çok maksanı koyup duruyoruz. Hoş bulduk.
0: Buldu. Çok çok kötü bir sülemez mi? Reşat Kası Bağ, Derya boyları da yürürler. Cuma, köptün köpü rahmet yolları var. Ravan bol sanıf çalı olsun. Ama yollap duruşu olan ümit kılımız. Hoşuna zırmetli kralyon oluşlar. Lirik molu şok köylerimiz devamlı kozor onladı. Buldu. Tövende. Malyan Orlaşı'daki Kiyinki Ömür'ün namlı nakşidin birlikte hazırlanımız. Merhamet dostlar.

0: 我是斯拉迪克，我是拉卡尔萨汉斗米子的多斯们。十一国庆我去了趟喀什，哎，我发现啊，这个出租车司机特别文明，也不会在这个人行道停车，也不会接乘客，他们都是过了红绿灯或者是过了人行道停车。哎，希望其他地方的这些司机朋友也能像这个喀什的这些司机朋友们一样，做个特别有文明的这样的好司机的。我说了你了，对呢。Demiş bayram devlet bayramlıq demiş mezgilde yani Qashqay sayatqı bağın ki bu dostumuz. Şunun olan bu yagi beriş jarayanda bayqısa müşü şopur dostlarının ki intayın mədini şopurladın ikeligini bilip de yani qalay mıqan avtomobil toxtatmaydıgan qatnaş jarahlardan ötüp piyadla ötüşme yollardan ötüp toxtaydıgan yerlerde toxtıgan müşünda mədini izleri pek təsir qıptı. Hem de başqa Jaylar ki şopur ustamlarım bu şundaq bolışını ümit qıldığanlığını bildirip şurlanıyor. Bu gençler cevap朋友的留言，希望很多妹子这位朋友也能继续喜欢收听1074交通文艺广播。Köp dinge bir rahmet dostumuz. Onun da başka kısıksızlık şalava gene. Ixbala pay. Mana bir top koylarının arası da avtomobilin içinde kapsılı kaptı. Voy voy voy dep. Bala pay bu koyla silahın emez koy bu nimde cık koy bu ak koyun ba kar koyun ba kanç koy bu zade şimdi ak koy kanca kar koy kanca bunun arası yani bir eşkilen ba mı eşki kanca bunu pa kongoraklı koyla mı var ki ya bunu
1: ha 3 gün koldoğumuz
0: ki koldoğum ha koldoğum kongorak dedim ben önce sen kadar dedim ne koldoğum mu deyim zirası Kongurak demdi ya. Tögü dikini kolduğuma koy dikini kongurak demdi. Çıkılıp şimdi güzel bir hatıra filmden yollam size rahmeti. Badam taksiyleydi o. Vay vuu örgeçe ediş bağımsızlı kayda havalığında demlişli muhakkayetlik tögü tüp bana ahırlaştırıp programlığa kev aldın ama hemen apta dedi hemen apta. Sılım bulaptan da say yoluna kuşurla olsa damlı hırlap duruşunla nimet kılımız cümle dostlar. Hoşuna sürmetli kralı yanlışlar. Lerik mola şokilerimiz devamlı kozlar onları buldu. Әмдігі нөетімізді ұзырың ағысындыға нақшымыз болса, сәмі түрді оғырылышы деке, нақша, ямғұр. Мәрхәмет достар.

Can yekene taksiye reis programlarına yaktırıp anlavatı men isil nakşlarına uğurlaştırıp yerip siz mi? Diye pıçırlan yollap da yan programlarına yaktırıp anlavat kalıqını bildirip pıçırlan yollap da dostlarım uçuruğa rahmet. Hoşun nasır ümmetlik radyo anlaşılan lirik monoşu külürümüz devamlı kozorunlu adı buldu. Tüven de o zorunlu asunluğa nakşımız basa. Ayşegül Mehmet Orlu Şirik'i Şah Şah Çınar namlıq nakşa. Yani merhamet dostlar.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da sizi bildirin. Bir işinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizde rahmet itibiyle bildirin. Bişimizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizde rahmet itibiyle. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibiyle programı sizi.

Arialning bu qitimqi uyga qaytish safarini qo'g'didi. Bu navbatchi poyiz 10 ayning 11 kuni soat 7 dan 19 minut o'tganda Urumchi vokzaliga yetib keldi. Bir oylik kishilari Urumchida 2 kun dam olib, andan Qarqash nayasiga qaytdi.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede ahırlaştırmız. Programımız yaktırıp anlayan, programımız katnaşkan bar canlığa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir. Nöbetçi muharir Murat Qopur.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anlayışından kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjanga kelip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjanın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılıp. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir gitsi, sizge öz gücü tuygularını bekişleydi. Şinjanga kelip, mezelik taamlağı eğiz degen. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjang yakşı cay. Şinjang'ı kilişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitadigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelan. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsüren. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınanla hayırlık seher programısı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

Hürmetli radyo anlayıcılar, 107.4'ün Xeylik Sar programımızı devamlaştırıyoruz. Әмді сіләне 107.4 Қатнан Сәнәт Радиосының бүгінгі бүтінкілік программаларына алынатылыш вақты ба бір қысым программаларының қысқычы мәзмұндан қабар тақылымыз. Қазір алынатылы ватқан 107.4-тін Хейлік Сәр программымыз ақырлашқанның кейін саат 7.30-да Вәтін менің айлам программы сейді қытанлады болуды. Саат 8.30-да әтігелі қабарла программысы. Саат 9.15-да әтігелі еллорғызы бізамра программысы. Saat 11'de Sepranazı bir sırdaş programısı. Saat 12'de minin avtomobilin programısı. Bunun da en yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil CD-CD veliş toğırsırık uçurları diye kıtanladı boludu. Saat 13'de Çüşlük yollarınızı bir zemre programısı. Böyle 107.4 Katlan Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anlatıldığı Çüşlük yollarınızı bir zemre programısı, Çüşlük aramanızı ehmiyetli kılığısı. Saat 15'de Kanunsuz gemre programısı. Saat 16'da sizge rahmet etkin bar programısı. Kişiler arasırki meyri muhabbet tavsiye kılındıgan yakşı iş, yakşı adamla arqılıq aktif kişiler kıtırgan bu programının ganimet tamlarını koldan berip koyman. Saat 17'de Gülgoncula programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programısı. Saat 19'da Keşik Yollarınızı Bizamra programısı. Saat 20.30'da Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15'de Tan Tarbiya ve Sağlamlık programımızın anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tan tarbiya haberleri, çeyni kış bilimleri, sağlamlık savatları diye kıtanladı buludu. Saat 22'de Sepranızı bir sırdaş programımız anlatılıdı. Saat 23'de Xeylik Akşam programımızı, bunun da yakınlık nakşımız ikila köngül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizgi Rahmet Etkumbar programımız anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun bütün küllük anlatışı akırlaşıdı.

Bulutluk temperatura 8'den 17 Celsius gradus gıcı. Ürümçide 10'ın 13. günü gündüzden gece geçe hava bulutluk bulup keyin ecilidu temperatura 9'den 18 Celsius gradus gıcı. Ürümçide 10'ın 14. günü gündüzden gece geçe hava uçuk bulup keyin bulutluğunda temperatura 9'den 18 Celsius gradus

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik dostlar, alı bilen deyiqtanlar programımızdan Şenjandaki yenilikla sayıyıp sır bolsun. Yakında 2026 yıllık Şenjandaki arxeologiyalık hizibilingan medeniyet yedikarlıklarını ötküzüp yeriş murasımı da. Şenjanın her kaysa jaylarda arxeologiyalık hizibilingan 8857 medeniyet yedikarlıqı Şenjandaki her tereycilik 41 muzeyi ötküzüp yerildi. Bunun da ilgiri arxeologiya ətirti əzalları olanı köngül koyup qoğdab. Çöl bayavan, kumluq, tağının içkirsi, otlaq, şəhər xarabilərdən Şenjan mədəniyyət yadigarlıqları arxeologiya tədqiqat ornığı elib kilib. Rətləş, tallaş, biriktürüş, əsli kəltürüş, rəsimsiz iş, sürətki tartış, dəvirgi ayırış qatarlıq tərtiblədin keyin. Hər birsini özüge xas kimliki egi qılğan. Bu medeniyet yadigarlıklarının yetip gelişi Şinjan'daki her tarihçilik muzeylarının tarihi medeniyet körgezmesindeki emeli buyumlarının zor tarihçiliği beyitti. Ula keyni-keynidin körgezme kılıngan ninkin, çöndürgücülerinin bayanı arkalık tarihi hikayeyle ekskursiyacilerine teximicallık körgülü buluduğun ispat şekli diyet güzüldü. Bu buyumlarının hakiki yusunda hizmet ornuna çıkan bol deyim.

Şinjanğa kelmay turup, Jungunun çoğunluğunu. Şinjanğa kelmay turup, Huaşa'nın güzellikini belgeli bulmaz. Kızgınlıkı tolgan Şinjan sapiri kişiye Jillo'nun ahmetini his kıldırdı. Şinjanğa kelip, bu yanın bipayan ve güzel manzarasından huzurlanıp getirdi. Şinjanğın töteli pesli özgeçi güzellikki ege. Et yazda rengarenk gül çiçek. Yazda yeşil payandaz dek yaylak. Küzde altın dek toğrak. Kışta kümüşte kar kişige huzur beğişlaydım. Şinjan parlak tarihi medeniyetke, rengdar örüp adetki ege. En güzel manzaralarını yanıla sefer kılsanız görürsünüz. Şinjan'ı gelişinizde karşı alınız. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kıladı.

Şinjan şunçe jalb qar joy. Bu yerda jilg'i muzliqi, kang ketgan yoyloq, qumloq, yana Changjiangning janubidagi go'zal joylar bor. Şinjan dunyoga donliq naqsh usul makoni. Siz ularning qatoriga qo'shilib, puxodan chiqquchi usul o'ynasangiz bo'ldi. Şinjan yana mazalik taomlarning makoni. Kavab, tunur kavfi, polo, dapenci, samız katarlık san sanaksız mezelik tamla iğizinizde serik su keltirdi. Şinjan'a kilip, Şinjan'ın bir bayan, heybetlik, güzel menzirsini körüp geçişinizde karşı alımız. 174 Katnı Senet Radyosu sizni Şinjan'ın güzel menzirlerden birlikte huzurun ışıkı teklif kıladı.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp